bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki, Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur: siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar, kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana, dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana, Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur.
Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o, huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız," diye vahyettik. Böyle de oldu. Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen birisi olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına, "Onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz, annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa, ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşman taraftan olan iki adamın birbiriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa, ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla." Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün?
Dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak

ondan yine yardım istiyor. Musa ona, "Açıkçası sen düpedüz serserinin birisin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, adam şöyle dedi: "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen haksızlıkları düzelten biri olmak istemiyorsun da bu ülkede sadece azılı bir zorba olmak istiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim." Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. "Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar," dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır," dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir edayla yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa, babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Baba, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızından birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin," dedi. Musa, "Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir," diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm," dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi: "Ey Musa, muhakkak ki ben, yalnızca ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak." Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, beri gel. Korkma, çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir. Sakin ol. İşte bu ikisi Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır." Musa dedi ki, "Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira

beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu: seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, haydi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum, dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyecekleri kanaatine kapılarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte, zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahyettik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Kendi iradeleriyle önceden yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiğinde, Rabbimiz, ah ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince, ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah tarafından bir yol gösterme olmaksızın sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki düşünüp öğüt alsınlar diye biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimselerin bir kısmı buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona

iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamberi göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler, dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere celp edilenlerden biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öyle azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı" derler. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap veremezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de, sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı?
hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, kesin delilinizi getirin diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti, sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi, doğrusu o çok şanslı derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler bu defa yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah, demek inkarcılar iflah olmazmış der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse, asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi.

Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa o zaman da mutlaka gerçek müminlere aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere, gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Rasul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Rasul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O, dilediğine azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız.

0: Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti. Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımayacak, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince, o kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Hadi, doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar, korkma, tasalanma dediler. Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz, yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşi Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kul olun, ahiret gününü ümitle bekleyin, yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını, meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses yakaladı. kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva yapar. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne tür şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz. Ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.
1: Neml suresi 56-93. Ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1-45. Ayetlerin yer aldığı 20. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Cin. Fatır Suresi 29-37. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah, karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız, ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın. Allah'tan başkasından korkmayın. Fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında "Ey peygamber" diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Yirmi cüz. Dinleyiciniz bu cüzde Ankebut suresi 46-69. Ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1-30. Ayetler yer almaktadır. Secde suresi 15. ayette tilavet secdesi vardır.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor, ne de onu kendi elinde yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala, Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi, diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara,

Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara, gökten su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki, yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-ü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde inkarcılar için kalacak yer mi yok? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Eninde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerinin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkini yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede, cennette ağırlanırlar.
İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple, akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki, zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün, yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse, hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor? Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver. Yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir.

İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar onu verenlerdir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir. Yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah, iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o, inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün. Siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır, o hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler. Andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara

bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, İşte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda, sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgi olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma. Ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme.
Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız, dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de, sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim.
Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu Muhammed kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki, onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bugününüzde karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık, hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlar

çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana indirilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölükte, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların isteği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir.
kaçıp kurtulmanız halinde de bu

0: bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah, ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi, kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki Allah içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ankebut suresi 46-69. Ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1-30. Ayetlerin yer aldığı 21. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka, göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 60. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın rızkından yiyin, için. Yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Nimetin kadrini bilmek. İsrailoğulları Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra çeşitli nimetlere kavuştular. Bir defasında çölde susuzluk çektikleri esnada Hazreti Musa su için dua etmiş, Yüce Allah da ona elindeki asayla bir taşa vurmasını emretmişti. Taşa vurunca tam 12 pınar fışkırdı ve İsrailoğulları bol suya kavuştular. Böylece içlerindeki 12 oymaktan her birinin bir su kaynağı oldu. Sonra Rabbimiz İsrailoğullarına bu nimetlerden usulüne göre yararlanmalarını, şükretmelerini ve yeryüzünde fesat çıkarmamalarını emretti. Bu ayetten alacağımız mesaj, Allah'ın büyüklüğünü idrak edip, O'nun verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirebilenler, yeryüzünde huzur ve barışa katkıda bulunanlar, bozgunculuk çıkarmazlar.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Vakıa Suresi 57 ila 74. ayeti kerimeler.

أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde Yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. İbrahim Suresi 22 ila 27. ayet-i kerime.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Hakka Suresi 38 ila 40. ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Uğur Ayvaz. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayeti kerimeler.

القمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Ay'a andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla. Ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır. Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur. Mağfiret sahibi de O'dur.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Bir ayet, bir yorum.

0: Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Dini tamamlamaya çalışanlar, bid'atçiler. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Maide Suresi 3. Ayet. Medeni bir sure olan Maide Suresinin 3. ayetinde, kulları için seçtiği dinin İslam olduğunu bildirirken, dini kemale erdirmek ifadesini kullanmıştır Allahü Teala. Bu ifade, dinde helal ve haram olanların bildirilip sınırların belirlendiğini, ahlaki, hukuki ve sosyal yasaların tamamlanarak son noktanın Allah tarafından konulduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'den en son indiği düşünülen bu bölüm, Hazreti Peygamber'in vefatından kısa süre önce veda hacı yapılırken Arafat'ta nazil olmuştur. Yüce Allah, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli ilkelerin en mükemmelini içeren Kur'an'ı, insanlığın hayat ve medeniyet alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir nitelikte kemale erdirmiş ve tamamlamıştır. Tamamlanmış din vurgusu, dinde yeni helaller ve haramlar icat edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde, "Benden sonra yaşayanlar nice ihtilaflar görecek. Öyleyse size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hulefai Raşidi'nin sünnetini hatırlatırım. Bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira sünnette bulunana zıt olarak her yeni çıkarılan şey bir bid'attir ve her bid'at de sapkınlıktır." buyurmuştur. Arapçada bid'at kelimesi bir şeyi ilk kez yapmak ya da daha önce örneği bulunmayan, sonradan ortaya çıkan şey manalarına gelmektedir. İslam dininde Hazreti Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargı ve ilkeler için kullanılan bu kelime, bu yargı ve ilkelerin dinin aslından olmayıp insanlar tarafından konulması yönünden olumsuzluk ifade etmektedir. Bid'at kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, dinde insanlar tarafından ihdas edilen yenilik anlamında bir defa yer almaktadır. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Buna uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Hadid Suresi 27. Ayet. Ayet, Hristiyan rahiplerin kadınlardan ve dünyevi isteklerden uzak durarak kiliselere kapanmaları şeklindeki ruhbanlık uygulamalarından söz etmekte, onu kendileri icat ettiler vurgusuyla Allah'ın emretmediği bir şeyi yaptıklarını göstermektedir. Aslında onlar iyi niyetle ve Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla bunu yapmışlar, ancak ortaya koydukları ruhbanlık bid'ati Allah'ın dininde onun emretmediği bir şey olduğu için kınanmalarına sebep olmuştur. Benzer durum sahabe arasında da görülmüş, "Ben geceleri namazla geçireceğim, ben her gün oruç tutacağım, ben eşime yaklaşmayacağım" diyerek aralarında söz veren üç sahabiyi uyaran sevgili Peygamberimiz, "Allah'a yemin ederim ki ben içinizde Allah'tan en çok sakınan kimseyim. Ancak oruç tutar, yemek de yerim, geceleri namaz kılar, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir" buyurmuştur. Dini gayretlerle ortaya çıkan bid'atlerle birlikte anılan hurafeler, bid'atlerden farklı olarak yanlış inançlar demektir. İkisi de insan kaynaklı olması yönünden ortaktır. Ancak her bid'at hurafe sayılmaz. Çünkü hurafede genel olarak akıl dışılık vardır. Kabirlerden medet ummak, taşları öpmek, Allah rızası için kesilen bir kurbanın kanını alnına sürmek, safer ayını uğursuz kabul etmek, yatır ya da ağaçlara bez bağlamak gibi davranışlar hurafedir. bir kısım batıl dinlerde görülmekle birlikte İslam diniyle bağlantıları yoktur. Bid'at ise dini ritüel ve inanışlara benzer, dini kabul edilir ancak dinden değildir. Bid'atin çeldiriciliği akla yatkın olması noktasında ortaya çıkmaktadır. Hurafelerin reddedilmesi daha kolayken, bid'atlerden bu özelliği nedeniyle korunmak zordur. Ramazan ayında tutulan ilk orucu kendisine Oruç Baba adı verilen bir kabrin başında açmak, iftar etme yönüyle dini bir ritüel olarak görülse de, bu işten sevap ummak, bu harekete bir değer atfetmek, yapana sevap kazandıracağını düşünmek, dinde olmayan bir uygulamayı dine sokmaktır. Yine namaz gibi önemli bir ibadeti, Hazreti Peygamber veya ashabının uygulamadığı sayılar ve vakitlerle yeni formlara sokmak, Kur'an okumak başlı başına bir ibadet ve dua iken farklı sayılarla arzu ve isteklerin gerçekleşeceğine dair söylemlerde bulunmak, bid'at ihdas etmektir. Ölü evinde helva kavurmayı, Muharrem'in 10. günü aşure kaynatmayı ibadet telakki etmek de bu yönden sakıncalıdır. Bunlar gelenek olarak toplumun benimsediği davranışlar olsa da dini bir değeri yoktur, dine ait gibi gösterilmemelidir. İnsanların bid'at ve hurafeleri benimsemeleri din anlayışının eksikliği ve dinin doğru kavranmamış olmasıyla yakından alakalıdır. Bununla birlikte maddi veya manevi menfaat duygularının ön plana çıkarılması, siyasi ya da manevi statü elde etmek gibi sebeplerle de dinin bir sömürü aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Adı ister bid'at ister hurafe olsun, nasıl bir niyetle yapılırsa yapılsın, bu tür uygulamalarda en büyük hata insanların Allah'ın sözünün üstüne söz söyleme girişiminde bulunmasıdır ve Yüce Allah bunların tümünü yasaklamıştır. Şimdi zikredeceğimiz örnek, Hazreti Peygamber zamanında yaşanan benzer olaylarda Allah'ın kullarını doğrudan uyardığını göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı gün sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş. Onlar "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap verdiklerinde Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Bu gece kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir." Hazreti Peygamber'in dilinden yapılan bu uyarı, cahiliye Araplarında mevcut olan yıldızlara, yaratılış maksadının üzerinde değer atfetme, onların yağmur yağdırma, insanları cezalandırma, insanların hayatına etki etme gibi özellikleri olduğu inancının bazı zihinlerde devam ettiğini göstermektedir. Kur'an'da, "Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisi en güzel örnektir" buyurulmuş ve Peygamber, söz, fiil ve davranışlarıyla dini açıklamışken, dinle ilgili yeni uygulamalar getirmekten sakınmak, Müslümanlar için bir yükümlülüktür. Ancak her konuda olduğu gibi, burada da ifrat tefrit dengesi korunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken, bid'at konusunun din bağlamında ele alındığı, dünyevi işler için yapılan yeniliklerin bid'at kapsamına girmediğidir. Örf ve adet, bir dini ahkamı değiştirmediği, bir ibadeti bozmadığı veya dinin yasak ettiği şeylerden olmadığı sürece bid'at olarak görülemez. Buna göre ibadet ve sevap kastıyla yapılmayan işler dini değil, dünyevi uygulamalar olarak kabul edilmelidir. Uçağa ve otomobile binmek, masada yemek, çatal kaşık kullanmak, teknolojik aletlere sahip olmak, insanoğlunun yeryüzünü imar etme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan şeylerdir ve dünya hayatının süsleri arasındadır.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
3: Müzik.
0: Fatih derdi yok.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan

Ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi, terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hasan Tok. Kalem Suresi 1 ila 33. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert. Bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler: Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette iman.
2: Allah Teala Maide suresinin 44. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimselerle alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın. Benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değiştirmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi. Yahudilere gönderilen Tevrat, din, kanun, hüküm gibi anlamlara gelir. Tevrat, Hazreti Musa'ya indirilmiştir ve ilk indirilen ilahi kitaptır. İlahi kitapların en temel özelliği, insanları hidayete sevk etmeleridir. Bu kitaplar Allah'tan bir nur, yani etraflarını aydınlatan kandiller gibidirler. İnsanlar ilahi kitaplar sayesinde etraflarını nurla doldururlar, yani aydınlığa kavuştururlar. Bir kitabın ilahi olması için onun ancak Allah tarafından gönderilmiş olması gerekir. Yoksa insanların kendi sözlerini içeren bir kitap ilahi hüviyet kazanamaz. Bu sebepledir ki her ne kadar günümüze kadar tahrip edilerek ulaşmış olsa dahi Tevrat ilahi bir kitaptır. Ve Allah tarafından Hazreti Musa'ya indirilmiştir. İndirildiği günden son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in gönderilişine kadar gelen peygamberler, nebiler ve alimler Tevrat'tan istifade ederek hüküm vermişlerdir. Bir ilahi kitabın korunması onun hükümlerinin korunması ile ilgilidir. Tevrat'ta geçen hükümler insanlar tarafından değiştirildiği için İncil, o da tahrip edilince son kitap olarak Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Bazı insanlar, özellikle de kendini dini anlatmakla görevli sayan bazı bilginler, zaman zaman dünyalık menfaat elde etmek için kutsal kitapta yer alan hükümler yerine kendi hezeyanlarını ilahi kitaplarda yer alıyormuş gibi insanlara aktarmışlardır. Oysa ki ömür kısa, ölüm ani, sorguya çekilmek haktır. İnsanoğlu bu dünyadan ahirete amellerinden başka hiçbir şey götürememektedir. Dolayısıyla Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak konusunda kimsenin kınamasından korkmamak, yalnızca Allah'tan korkmak gerekir. Zira Allah'ın ayetleri dünyadaki var edilen her şeyden daha değerlidir.
2: 40 ayette iman.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. En'am suresi 95 ila 100. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için, kanıtları birer birer açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona, Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de

Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ra'd Suresi 26 ila 31. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken, sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar, inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Hay. Daimi hayat sahibi olan, bütün varlığın devamlılığı ve hayatı elinde olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın devamlılığını elinde tutan, ebedi olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Yaşamak, diri ve canlı olmak anlamındaki hayat kelimesinden türeyen hay esması, diri olan, yaşayan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de kayyum esmasıyla birlikte yer alan hay esması, Allah'a nispet edildiğinde ölümsüzlük, beka anlamını taşır. Allah için ölüm yoktur

tüm varlıkların sonu geldiğinde de Allah var olmaya devam edecektir. Yaratılmış her şeyden Allah'ı ayıran en bariz özelliklerden biridir ölümsüzlük. Peki bu esma bende nasıl tecelli eder? Allah'ın baki oluşunun bendeki yansıması nedir? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz görmeyi, bilmeyi, idrak etmeyi hep insanın kalbine atfetmiştir. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler kör olur, buyuran Rabbimiz. Aslında akledenin kalp olduğunu anlatır bize. Akleden kalp, bağ kuran kalp demektir. İnsan neyi değerlendirmeye alırsa onunla bağ kurar. Neyi önemserse o hayatına girer. Onunla yaşamaya başlar, ona muhtaç hale gelir. Kalbi körleşen insan, etrafındaki hiçbir varlıkla, olayla bağ kuramayan insandır. Kör olan için bütün yollar aynıdır. Bütün kainat aynıdır. Anlamsızdır. Allah'ın bizden istediği kalp gözümüzü açmamız, bağ kurmamızdır. Varlık bizim algımızla gerçeğe dönüşür. Bedenimizdeki yansıması gerçeği oluşturur. Demek ki bizim bağ kurmaya ihtiyacımız var. Kainatla, varlıklarla, Rabbimizle. Kuracağımız bu bağ bizi merhametli, düşünceli bir insana dönüştürür. Düşünmeye başlarız, etrafımızda bir alem var, bu alemi terbiye eden bir Rab var. Benim alemle olan ilişkimi de terbiye eden bir Rab ne istiyor benden? İnsanın hayatının anlamını ararken sorduğu bir soru vardır. Neden yaşıyorum? Neden burada olduğumuzu keşfetmeye çalışırız? Etrafımızla kurduğumuz bağlar bizim için hep bu sorunun cevabı niteliğindedir. Çalışmak için, sevmek için, evlatlarım için. Çok şey bu sorunun cevabı gibi görünse de aslında tam karşılamaz, içimize sinmez. Neden buradayım demeye devam ederiz. Ta ki Rabbimizle bağ kurana kadar. İşte o zaman Rabbin bizim içsel varoluşumuzu inşa etmemize yardımcı olduğunu fark ederiz. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır, buyurur Rabbimiz. Biz sergilediğimiz eylem ve davranışlarımızın görülmesi için buradayız. Alemle olan ilişkimizin yansımasını göstermek için. Rabbin bizi terbiye ettiğini fark etmek bizi biz yapar. Terbiye edenin her şeyi elinde tutan mutlak güç olduğunu bilmek bize güç verir. Hiç kimse fani, güçsüz birine boyun eğmek istemez. Eğer bir Rabbe boyun eğeceksek, onun kudretinin her şeyin üzerinde olduğuna inanmamız gerekmez mi? İşte Rabbin hay oluşunu bilmek de bu yüzden önemlidir. Benim Rabbimin varlığından emin olmam gerek. Herkes gitse de, her şey bitse de, dünyanın altı üstüne gelse de, Rabbim var olmaya devam edecek. Hiçbir şeyden etkilenmeyen varlığı benim dayanağımdır. Ancak böyle bir Rabbim olursa kulluğumun anlamı olur. Rabbimiz bizi farkına vararak yaşayan kullarından eylesin. Allah'ın hay oluşu aslında diğer birçok esmasını anlayabilmemiz için bizde bir temel oluşturur. Ölümden münezzeh olan bir Rabbin gücünün her şeye yeten kadir oluşunu da, ilminin her şeyi ve herkesi kuşatan alim oluşunu da anlayabiliriz. Rabbin kudretinin tek bir güçten kaynaklanmadığını idrak ederiz. Allah'ın gücü yalnızca gücünün her şeye yetmesinde gizli değildir. Aynı zamanda her şeyi bilmesinde de, bütün varlıklar ölümü tattığında varlığının devam etmesinde de, canlıların ölümünü elinde tutmasında da gizlidir. Mutlak güç budur işte. Her şeyin, her koşulda kendisine muhtaç olması ve Rabbin hiçbir şeye muhtaç olmaması. Rabbimiz bizi gücünden güç alan kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı?

benim muhatap olduğum Rab, sahip olduğu hayattan, kudretten ve varlığından bana pay veren, beni yaratan ve nasiplendiren bir Rab. Buna inandım, iman ettim. O halde benim korkularımdan emin olmam gerek. Bende sınırlı olan ne varsa sonsuz olarak Rabbimde mevcut. Bendeki hayat sınırlı, Rabbim ebedi. Bendeki mal sınırlı, Rabbim yerlerin ve göklerin sahibi. Bendeki ilim sınırlı, Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmış. O halde ben kendimi Rabbime teslim ederim. Onun sonsuzluğuna kendimi bırakırım. İnsan vesveseyle yaşar, zaafları vardır, benim de zaaflarım var. Ne vakit bu zaaflarımdan birine değen hal yaşasam, vesveseler gelir beni bulur. Benim kendimi bu vesveselerden kurtarmam gerek. Ben bir tercih yaptım, iman etmeyi tercih ettim. Zihnimde ne kadar tereddüt varsa gidermeye uğraştım ve kararımı verdim. Kul olmaya niyet ettim. Şimdi bu kararımı uygulamak için bana azim gerek. Kulluğumu en iyi şekilde ifade edebilmem için vesveselerimi bir kenara bırakmam gerek. Tercihimin arkasında durmam gerek. Aklımı kurcalayan her vesveseyi yıkıp geçecek bir esması var Rabbimin. Vesveseleri başında durduracak olan da Rabbimin hay oluşudur. Sonsuzluğa imrenen, şu ruhumu rahatlatan tek şey Rabbimin sonsuz var olacağını bilmektir. Ebedi var olan Rabbim beni bırakmaz, benden vazgeçmez. Bana hayat verdiyse beni önemsiyor. Benim bu değeri hak etmem için ne yapmam gerek? Rabbim, kulluğumuzu iyileştir ki sana hakkıyla yakin olabilirim. Bütün acz ve ihtiyaçlardan münezzeh olan Ya Hay, hiçbir şeyden gafil olmayan, asla unutmayan ve ihmal etmeyen sensin. Hak yoldan sapmaktan senin izzet ve yüceliğine sığınırım. Seni Rab olarak kabul edişimin hürmetine, beni sevdiklerinin arasına al. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kerim Öztürk. Enfal Suresi 55 ila 61. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığınla geridekileri korkut ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Yunus Suresi 5 ila 10. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." Karşılıklı iyi dilekleri de "Selam" şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi. Dinimiz İslam, iman ve ahlak ilkeleri doğrultusunda toplumu eğitip yönlendirir. Kur'an-ı Kerim, uyumlu bir toplum inşası ve insan ilişkilerinin doğru yönetilmesi için bazı yol ve yöntemler sunar. Kur'an-ı Kerim'in ahlak alanındaki prensiplerinden biri, kötülüğü iyilikle gidermektir. Bu prensip uygulanmasının zorluğuna rağmen Müslüman kişiliğinin bir parçası olsun istenir. Allah Teala insanı çaresiz bırakmamış ve bu zorluğu gidermenin yolunu da göstermiştir. Rabbimiz kuluna ahirette karşılaşacağı güzellikleri hatırlatarak kötülüğü iyilikle savma kabiliyetini kazanabileceğini bildirmiştir. Şu bir gerçek ki kötülük tamamen ortadan kalkmayacaktır. Bu nedenle Kur'an, toplumda ortaya çıkan kötü fiillerin bulaşıcı bir şekilde yayılmaması için kötülüğü iyilikle uzaklaştırmak kabiliyetini önemsemektedir. İslam'a göre kötülüğü iyilikle savma kabiliyeti insanları sevmek ve affetmekle yerleşir. Çünkü sevgi, bağışlamanın ve affetmenin en büyük kaynağıdır. Affedici olmak Allah'ın bir sıfatıdır. Yüce Allah, istediği kimselerin günahlarını affedeceğini bildirerek insanları hatalarından dönmeye davet etmektedir. Bir mümin, başkalarının kusurlarını affettiği zaman bu ahlakla ahlaklanmış olur. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi, insanların bir erkek ve bir dişiden yaratılmasının, kabileler ve milletler halinde var edilmesinin asıl hikmeti tanışmaktır. Düşmanlık kavramı ise değişken ve göreceli gösterilmiştir. Bugün düşman ilan edilen bir kişinin yarın dost olabilmesi bu özelliğinin sonucudur. Biri kötülük ettiğinde onu affetmek bir iyiliktir ama bundan daha iyi olanı onun yaptığı kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. Eğer bu yapılırsa amansız düşman bir de bakarsınız sıcak bir dost haline geliverir. Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermiştir. Öyleyse bize yakışan davranış iyilik etmektir. İyilikle kötülük bir olmaz ilkesince biz iyiliğin ve iyilerin tarafında olmalıyız. Çünkü İyilik yaparsak dünyada saygınlığı, ahirette de sevabı hak ederiz. Kötüler bizim iyiliği sürdürmemize engel olmamalıdır. Biz kötülüğe iyilikle karşılık vermenin nefse ağır geldiğini iyi biliyoruz. Fakat iyi olmak yüksek ahlaki vasıftır. Bu hedefe ulaşmak için sevgiyi, affetmeyi ve sabrı asla ihmal etmemeliyiz.
1: Kırk ayette iyilik.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

147. Gün Antlaşmaya Bağlılık. Ayet-i Kerime Meali. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Nahl Suresi 41. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes bin Malik anlatıyor. Allah'ın peygamberi bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu.

emanet duygusundan mahrum olanın imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin dini yoktur. Fetva. Para peşin mal vadeli olarak yapılan satım akdi yani selem caiz midir? Alım-satım akitlerinde malın peşin olması asıldır. Bedeli ise tarafların anlaşmasına göre peşin de vadeli de olabilir. Ancak örfe ve ihtiyaca binaen Hazreti Peygamber bazı durumlarda paranın peşin alınarak malın vadeli olarak satılmasına izin vermiştir. Bu şekilde yapılan alım-satım akdine selem veya selef denilir. Hazreti Peygamber bir hadisinde, bir şeyde selem yapan kişi, belirli ölçekte, belirli tartıyla ve belirli süreye kadar selem yapsın buyurmuştur. Selem akdi aynı türden olup, biri diğerine göre farklılık arz etmeyen misli mallarda ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde, cins, renk, yaş ve cinsiyet gibi özelliklerinin belirlenmesi kaydıyla, misli mal gibi değerlendirilebilen kıyemi mallarda yapılabilir. Bu akdin caiz olması için paranın peşin, malın cinsinin miktarının, niteliklerinin belli olması, malın teslim tarihinin ve teslimi masraf gerektiriyorsa teslim yerinin belirtilmesi gerekir. Hikmetli söz. İsrafta hayır olmaz, hayırda da israf olmaz. Bir adamın dostu kendi tutumluluğudur. Düşmanı da israfıdır. İsrafla zenginlik bir arada olmaz. Bir mesleği olan da yoksul kalmaz. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Mustafa Kemal Önder. Mülk Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkârcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, İnkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır, biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

Mülk Suresi. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Kasas Suresi 83 ila 88. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Kur'an, iman ilkelerini açıklar. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. Nisa suresi 136. ayet. Kur'an'da iman edilmesi gereken konular, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman şeklinde beyan edilir. İman ilkelerinin ilki Allah'a imandır. Ayetler, Allah Teala'nın yaratıcı olarak mutlak kudretine ve kainattaki düzene dikkat çeker. Kainattaki muhteşem düzen ve sistemli işleyiş, bütün bunları belli bir ölçüye göre yaratan Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eder. Kitaba

ve indirilen ilahi emirlere iman etmek, iman ilkeleri içerisinde yer alır. Gerek Hazreti Peygamber'e indirilen Kur'an, gerekse diğer peygamberlere indirilen kitapların tamamına iman etmek gerekir. Kur'an'da indirilen ayetlere iman edilmesi emredilir. Daha önce gönderilen kitaplara iman eden ehli kitap, Kur'an'a da inanmaya çağrılır. Kur'an'a iman çağrısı karşısında, ehli kitap içerisinden olumlu yanıt verenler olduğu gibi, olumsuz yanıt verenler de olabilir. Olumlu yanıt verenler, ayetlerde övülür, onlar için ödüller olduğu haber verilir. Kitaba iman, indirilen kitabın getirdiği ilkelere uygun yaşamayı gerektirir. Kur'an'a iman etmeye çağrılan Yahudilerin sadece Tevrat'a inanacaklarını söylemeleri, fakat Tevrat'a aykırı hareket etmeleri eleştirilir. Çünkü Yahudiler, Tevrat'ın birçok hükmüyle amel etmedikleri gibi, çoğu zamanda ona aykırı fiil işliyorlardı. Örneğin, Tevrat'a karşı gelip peygamberlerini öldürüyorlardı. Kur'an'ın İsrail oğullarından olmayan bir peygambere indirilmesine karşı çıkarak onu da inkar ediyorlardı. Allah Teala'ya ve gönderdiği kitaplara iman etmek, peygamberlere imanı zorunlu kılar. Birçok ayette Allah'a iman etme emri, peygambere iman emriyle birlikte yer alır. Peygambere imanın reddedilmesinin ilahi azaba sebep olacağı bildirilir. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki biz, kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Allah'a ve elçisine iman etmeyen kimseler, cehennem azabıyla tehdit edilir. Yüce Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsine iman etmek gerekir. Aralarında ayrım yapmadan bütün peygamberlere iman edenler için ödüller vardır. Eğer ehli kitap kendilerine indirilen kitaba iman ettikleri gibi son peygamber Hazreti Muhammed'e de sallallahu aleyhi ve sellem iman ederlerse kendilerine iki kat nasip ve sevap verileceği bildirilir. Yani Cenab-ı Hak biri önceki peygamberlere, biri de Hazreti Muhammed'e iman sebebiyle onlara iki ayrı mükafat verecektir. Kur'an'da insanlara iman edenlerle inkar edenlerin hesaba çekileceği, ödüllendirme ve cezalandırmanın gerçekleşeceği ahirete iman etmeleri emredilir. Zira ahirete iman eden kimseler, ibadetlerinde mükafatı uman, günahın cezasından çekinen kimselerdir. Ayetlerde ahirete iman, Yüce Allah'a imanla birlikte anılır. Allah'a ve ahiret gününe iman ederek salih amel işlemenin kurtuluşa ve ilahi mükafata vesile olacağı belirtilir. Ahirete imanı reddetmekse ilahi azabın sebebidir. Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiği hususlardan biri de kader konusudur. Kader, Cenab-ı Hakk'ın canlı cansız bütün yarattıklarına dair ezeli planıdır. Nitekim Kur'an'da kader ve takdir kelimeleri Yüce Allah'a nispet edilir. Aynı zamanda bu inanç, Yüce Allah'ın ilim, irade, kudret ve yaratma sıfatlarına iman etmeyi zorunlu kılar. Şu ayetler, Kur'an'ın telkin ettiği kader inancının çerçevesini belirler. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. İman konularından biri de gayba imandır. Gayba iman, beşerin duyu organlarıyla bilgi sahibi olamadığı, Rahman'ın Kur'an'da bildirdiği konuları kapsar. Bunlar cennet, cehennem, yeniden diriltilme, kıyamet gibi konulardır. Birçok Kur'an ayeti gaybtan bahseder ve gaybın önemine vurgu yapar. Kur'an'da iman edilmesi gerekli unsurlardan bahsedilirken önemli bir ilke üzerinde durulur. İmana şirkin karıştırılmaması. Tevhid üzere iman sağlam bir kulpa yapışmaya benzetilir. Gerçek kurtuluşun şirkten uzak bir imanla mümkün olduğu bildirilir. İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm, şirk bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Bu ayet inince Müslümanlar hayat boyunca zulümden uzak kalmanın

kendileri için mümkün olmadığını düşünerek korkuya kapılmışlardır. Bunun üzerinde Hazreti Peygamber ayete açıklık getirerek ayette sözü edilen zulümle şirkin kastedildiğini ifade etmiş ve Müslümanları rahatlatmıştır. Putlara tapmak suretiyle Yüce Allah'a şirk koşanlar zulüm içindedir. Bu yüzden Yüce Allah'a ortak koşarak iman edenler uyarılır. Bu kimselere Yüce Allah'a kullukta başka herhangi bir şeyi karıştırmamaları, ibadeti sadece ona tahsis etmeleri emredilir. İmanın göstergesi salih ameldir. Zamana yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Asr suresi 1 ila 3. ayetler. İnanç en genel anlamıyla Allah'ın Celle Celaluhu indirdiği ilahi vahyi kabul etmek demektir. Kur'an, iman eden ve aklını kullanan kimselerin gönderilen ilahi hakikatlerden ve mucizelerden ibret aldığını belirtir. Bu bakımdan iman edenlerle inat ve ısrarla inkar yolunu tutanlar arasında fark vardır. İndirilen ayetler müminlerin imanını pekiştirirken münafıklarınsa inkarlarını artırmıştı. Münafıklardan bir kısmı indirilen sure veya ayetlerden hangilerinin imanlarını artırdığını sorarak müminlerle alay ediyorlardı. Buna karşılık söz konusu ayetler müminlerin imanını pekiştiriyor, kalplerine huzur veriyordu. Öte yandan münafıklar imanlarının samimiyetine dair bazen açlık, kıtlık ve kişisel arzular, bazen de savaş gibi konularda deneniyorlardı. Bu denemeler onların gerçek ve çirkin yüzlerini açığa çıkarmaya vesile oluyordu. Aslında bunlar münafıkların hatalarından tövbe ederek hakikate yönelmeleri için bir fırsattı. Fakat onlar bu fırsatı değerlendiremiyor ve hakikatten yüz çeviriyorlardı. İman, kişinin kainata ve olaylara bakışını da etkiler. Yerlerde ve göklerde, ikisi arasında bulunanlarda var olan düzen, denge ve sistemli işleyişle, tarihi kalıntılar, ibret almak isteyen, imanın hakikatini arayan yahut bulan kimseler için ibret olur. İman, güzel bir ağaç gibidir. Bu nadide benzetme ayette şöyle anlatılır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel söz, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Ayetteki güzel sözle, iman ve kelime-i tevhid kastedilir. Ağacın her zaman meyve vermesi, müminin gece gündüz Allah'a itaat etmesini, dallarının göğe yükselişi, iman vesilesiyle müminin amelinin göğe yükselmesini temsil eder. İmanın gerçek manasını bulabilmesi için sözle imanın, dile getirilen imanın yanında içten bir doğrulama ve eylemin bulunması gerekir. Bu açıdan Kur'an'da sözle inandıklarını söyleyen fakat gerçekte inanmayan münafıklar gündeme getirilir. Evs ve Hazreç kabilelerine mensup münafıklardan bazıları, müminlerle karşılaştıklarında hakikate iman ettiklerini açıkça söylüyorlardı. Kendi aralarında baş başa kaldıklarında ise bunun aksini ifade ediyorlardı. Benzer şekilde Medine döneminde bir kısım Yahudiler sözle Müslüman olduklarını ortaya koyuyorlardı. Ancak diğer taraftan Müslümanlara zarar vermek ve onları içeriden çökertmek için türlü entrikalar çeviriyorlardı. Bu tür kimseler iman iddiasında bulunsalar da kalplerindeki inkardan dolayı gerçekten iman etmiş sayılmazlar. İmanlarındaki eksiklik nedeniyle münafıkların göstermelik yaptıkları bütün amelleri boşa gider. İmanın kalp, dil ve amel yönüne dikkat çeken bir diğer ayette bedevilerin iman ettiklerini söylemeleri üzerine "Siz iman etmediniz fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman gönüllerinize yerleşmedi" şeklinde cevap verilmiştir. Çünkü onlar ölümden yahut esir alınmaktan korkarak teslim olmuştur. Ayette imanın İslam'dan daha özel

0: bir anlam taşıdığına işaret edilir. İman edenler, Allah'ın emrettiği ilkelere, haber verdiği hükümlere karşı dikkatle hareket ederler. Kur'an, müminlerin taşıması gereken başlıca özelliklerden şöyle bahseder. Onlar, Allah'ın ayetleri hakkında bilgisizce tartışmaya girmezler. Zulüm, haram ve haksız kazançtan, yalandan kaçınırlar. Allah Teala'ya ve Resulüne itaat ederler. Onun hükümlerini uygularlar. Aslı esası bilinmeyen söylentilere kapılmazlar. İnsanların onurlarının örselenmesine sebep olan iftiraların yayılmasına fırsat vermezler. Alay edici, karalayıcı, küçük düşürücü ifade ve tavırlardan kaçınırlar. İnkar edenlerle yakın dostluk kurup Müslümanların aleyhine olacak şekilde onlarla birlikte hareket etmezler. Cenab-ı Hakk'a derin bir muhabbetle bağlanırlar, onun buyruklarına tam bir teslimiyetle uyar, sadece ona tevekkül eder ve dayanırlar. Büyük günahlardan ve hayasızlıklardan sakınır, öfkelerine hakim olur ve bağışlayıcı bir tutum sergilerler. Hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Namazı dosdoğru kılıp zekatı verirler. Dünya ve ahirete faydası olmayan boş işlerden uzak durarak iffet ve edeplerini korurlar. Yüce Allah'tan korkup sakınarak her türlü kibirden uzak dururlar. Rablerinin ayetlerine gönülden inanırlar. Allah'ın adı yanlarında anılınca kalpleri ürperir. Onun yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Cihad edenleri barındırırlar. İyiliği emredip kötülükten sakındırırlar. İmanın sürekli korunması gerekir. Kur'an, iman edip bu imanına sadakatle bağlı kalan kimselerden söz eder. Kur'an'ın Sıddık adını verdiği bu kimseler, Yüce Allah'ın varlığına, birliğine inandıkları gibi bütün peygamberlere de iman ederler. İmanlarında samimiyet içerisindedirler. İman ve onun gereği olan amel konusunda her an dikkatle hareket edilmesi gerekir. Zira insan nasıl yaşarsa o hal üzere ölür. Bu yüzden isyana, nankörlüğe düşmeden tevhid üzere iman etmek ve bu inancı yaşantıya aksettirmek gerekir. Kur'an, imanın dikkat çeken örneklerini anlatır. Ashab-ı Kehf kıssası, iman etmiş gençlerin Allah Teala'ya bağlılıklarını, inançları ve davaları uğrundaki gayret ve samimiyetlerini gözler önüne serer. Halut'un ordusunda bulunan gerçek iman sahibi askerlerin, Calut ve askerlerine karşı kararlı, cesaretli ve sabırlı duruşları da önemli bir örnek olarak sunulur. Ayetler, Hazreti İbrahim ve ona iman edenlerin şirk ve isyanı reddettiklerini, inkarcı kavimlerine karşı hakikati dile getirmekten geri durmadıklarını anlatır. Hazreti Musa'nın kutsal topraklara girme emri karşısında İsrailoğulları arasından iki kişinin cesaretinden bahseder. Kur'an, samimi bir imanın ve bunu cesaretle dile getirmenin önemini vurgular. Ancak canı korumak gerektiğinde de kalpteki imanı gizleme konusunda ruhsat verir. Nitekim ilk Müslümanlardan Ammar, annesi Sümeyye ve babası Yasir, Mekke'de kendilerini himaye edecek kimseleri olmadığı için müşriklerin ağır işkencelerine maruz kalmışlardı. Fakat imanları sebebiyle başlarına gelen bu sıkıntılara sabırla göğüs gerdiler. Bu süreçte annesi ve babası, işkenceler sonunda şehit edilen Ammar, dayanılmaz baskılar karşısında bir gün sırf bu zulümden kurtulmak maksadıyla putlar lehinde ve Hazreti Peygamber'in aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Ancak müşriklerin elinden kurtulur kurtulmaz doğruca Peygamberimizin yanına giderek başına gelenleri ona anlattı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettiğini sordu. Ammar da imanla dolu olan kalbinde en ufak bir değişiklik ve sapma olmadığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz işkenceye uğrarsa yine aynı sözleri söylemesinin bir mahzuru bulunmadığını ifade etti. İman kalben tasdiki içerdiği gibi sözle bu inancı kabul etmeyi de kapsar. Ayetler samimi bir imanın salih amelle, iyi ve yararlı işlerle birlikte değer kazanacağını ortaya koyar. Bu açıdan Kur'an, imanı kalp, söz ve eylem boyutunda doğrulama ve onaylamanın gereğine vurgu yapar. Sözü edilen boyutlarda bir eksikliğin olması, kişiyi kafirler, münafıklar ya da fasıklar arasına sokar. Ancak kişi kendisi için bu nitelendirmelerden hangisini seçeceği konusunda hürdür ve aynı zamanda bu seçiminden Rabbine karşı sorumludur. Ancak gerek hidayet, gerekse dalalet meselesi, Yüce Allah'ın kudreti, ilmi ve adaleti bağlamında değerlendirilir. İçten bir imanın eşlik ettiği salih ameller, ibadetler, insanlığın menfaatine olan iyi ve faydalı davranışlar, kişiyi sonsuz mutluluk yurdu, cennete ulaştırır. Kuşkusuz, imanın kişiyi olgunlaştırıcı, ona farklılık kazandıran, huzura eriştiren bir yönü vardır. Tevhide yönelik delillerden ancak iman etmeye açık olan akıl sahiplerinin ibret aldığını belirten ayetler bunu gösterir. Aynı zamanda kalplerin ancak samimi bir imanla huzura ermesi, imanın huzur ve sükun kaynağı olduğunu ortaya koyar. Gerek kendilerine kitap verilen önceki milletler, gerekse diğer bütün insanlar Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ona vahyedilen Kur'an'a iman etmeye çağrılır ve ancak iman ettikleri vakit kurtuluşa erecekleri haber verilir.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif Mustafa Kızılcaoğlu. Ankebut Suresi 46 ila 51. ayet-i kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da müşrikler, ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinde yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmedi değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Vakıa Suresi 58 ila 74. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl Suresi 90. Ayet.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Neml Suresi 89 ila 93. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an, namazsız neslin tehlikesine dikkat çekiyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Meryem Suresi 59. ayet. Dinimiz bizlere meşru bir şekilde evlenerek temiz bir nesil yetiştirmeyi emretmektedir. Bu yükümlülükle kıyamete kadar Müslüman neslinin devam etmesi hedeflenmiştir. Çocuklarımız Allah'ın bize bahşettiği en güzel birer nimeti, hediyesi ve emanetidir. Bunun için Allahü Teala bizleri bu emaneti en güzel şekilde yetiştirip muhafaza etmekle yükümlü tutmuştur. Çocuklara karşı olan sorumluluğumuza işaretle Cenab-ı Hak, "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır." buyurarak onların asıl yaratılış gayeleri doğrultusunda dünya ve ahiretteki kurtuluşları için çalışmamızı emretmiştir. Aynı konuya işaretle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden sorumlusunuz." buyurmuşlardır. İslam eğitimcileri çocukların eğitimine daha evlenmeden önce hayırlı bir anne baba adayı seçimiyle başlanması gerektiğini ifade ederler. Evlilikten sonra ise çocuk doğup büyümeye başladıktan itibaren anne babanın asıl eğitim sorumluluğu başlamaktadır. Bu bağlamda eğitim çağına göre çocuklarımızı dünyevi bilgilerin yanı sıra dini bilgilerle de donatıp manevi bir bilinç kazandırmalıyız. Dinimizin inanç esaslarını akıllı ve ergen yaşa gelmiş bir müminin dini görev ve sorumluluklarını, örneğin Kur'an okumayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, camiye ve cemaate gitmeyi onlara öğretip bu sorumluluklara alıştırmalıyız. Milli değerlerin yanı sıra Allah, Peygamber, Kur'an, Ehl-i Beyt ve sahabe sevgisi gibi manevi değerlerin sevgisini de onlara aşılamalıyız. Bütün bu değerlerin baş tacı namazdır. İyi davranışlar ve erdemlilikler namaz sayesinde korunur. Namaz zayi edildiği zamansa bu değerler de yok olmaya mahkum olur. Bu bakımdan namaz, mümin için diğer amelleri de ayakta tutan en önemli dini görevdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği sorumluluk olarak namaza işaret etmektedir. Bu bakımdan 7 yaşından itibaren çocukların anne babaları tarafından namaza alıştırılmaları tavsiye edilmiş, 10 yaşından itibarense ergenliğe hazır olması için düzenli bir şekilde namaz kılmaları adeta emredilmiştir. Ergenlikten itibarense namaz ve diğer dini hükümlerle ilgili sorumluluğun başladığı hepimizin malumudur. Kur'an-ı Kerim, "Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır." ayeti ile kendimizin namaza devam etmesi yanında aile ehlimize de namazı emretmemizi açıkça bildirmektedir. Gerek bu ayetle gerekse yukarıda anlamlarını verdiğimiz ayet ve hadislerde görüldüğü gibi çocuklarımızın dünyalarını mamur etme uğruna ahiretlerini ihmal etmememiz gerektiği konusunda Rabbimiz bizi özellikle uyarmaktadır. Allah Teala tarafından bize bahşedilen gözümüzün nuru, geleceğimizin umut ve aydınlığı olan yavrularımızı, gençliğimizi namaz bilinci ve ondan beklenen erdemlilikle yetiştirip topluma hazırlarsak hem kendimizin hem onların hem de toplumun kurtuluşuna vesile oluruz. Bu niteliklerle yetiştirdiğimiz çocuklarımızla dünyada da ahirette de gözümüz aydın olur. Onların işledikleri salih amel ve yaptıkları hayır dua

0: Asayesinde amel defterimiz kapanmaz. Onların işledikleri hayrın sevabının bir misli bize yazılır. Öldükten sonra onların dünyadaki hayatı bizlere müjdeli haber olarak gösterilir. Bu suretle onlarla ilgili hesabımızı kolayca verip onlardan dolayı mükafatı hak ederiz. Bunun için ağaç yaşken eğilir atasözünü hatırda tutarak özellikle küçük yaştan itibaren çocuklarımızı İslam terbiyesiyle yetiştirmemiz gerekir. Allah korusun, haram helal tanımayan bir nesle sahip olmamız durumundaysa hem onların dünyası hem bizim ve hem de toplumun dünyası cehennem olmakla kalmaz, ayette haber verildiği gibi ahiretteki cehennem çukuru da buradayken hazırlanmış olur. Bizim ihmalimizden kaynaklanabilecek kötü hallerinden dolayı kıyamet günü onlar ayrıca bizden şikayetçi olurlar.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın. Allah'tan başkasından korkmayın. Fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında "Ey peygamber" diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...21. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

دينُ القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.

الهواجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.

0: وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Kullarından rızkı dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veren Allah'tır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara gökten su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler. Zevku safa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz bir belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacakları yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunun bilincinde değildirler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine hiç düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rabbine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o, sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan hizmetçileriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi, kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar, bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bütün gönlünüzle ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırıldığında bakarsın ki, bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimize nankörlük etsinler bakalım. Hadi safanızı sürün ama yakında öğreneceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar, onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki, sizin ona ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice olduğu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. O halde Allah katından geri çevrilemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarcılığı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahireti için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olmaktadırlar. Zira Allah İman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen günaha saplananların cezasını hakkıyla verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken o, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kulların üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe duçar eden, saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da

insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret, kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini,
nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanızda, yeniden diriltilmenizde sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketlerini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin? Varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmekte olduğunda asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak bir kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost
ne bir

Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Aslında onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi, yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın. Ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman, onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin, ihtilaf edip durdukları hususlarda, kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da, onunla gerek hayvanlarının, gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa, bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs

boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgiyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden ve öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı
savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Allah onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki, Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, bir nazarı ilahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlama gayreti içinde bulunduğumuz şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek, Kur'an-ı Kerim ile eskilerin tabiriyle hemhal olabilmek, hayatımızın merkezine Kur'an-ı Kerim'i ve bu yüce kitabı bizlere getiren sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı alabilmek her birimizin hedef ve gayesidir. Eminim ki her bir kardeşim, her bir dinleyenim Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde tanıma ve öğrenebilme heyecanındadır. Evet, bu bir heyecandır. İnsanoğlu iman ettiği değerleri, inandığı temel ölçüleri hayatına yansıtabilmek için büyük mücadeleler verir. Biz de yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim için ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam için bu mücadeleyi veririz. Evet, biz de bugün yine bu yüce kitabın özel bir sıfatı üzerinde duracağız. Yüce Rabbimiz kitabımızı adil sıfatı ile, yani adalet sıfatı ile vasıflandırmış. Gerçekten Arap dilinde adil ifadesi kullanıldığında veya daha kolay ifadesiyle el-adlu denildiği zaman adalet, doğruluk, eşit davranmak, dengeli olmak, hak edene hakkını vermek, insanlar arasında ayrım gözetmeden onlara muamele etmek anlamları önümüze gelir. Her birimiz aslında adalete talibiz. Bize adaletle davranılsın isteriz. Her işimizde de adaletli davranmamız aynı zamanda bizden istenir. Çevremizdeki dostlarımız, evlatlarımız, öğrencilerimiz,

çalışanlarımız, sevdiklerimiz bizim adil olmamızla, adalet sahibi olmamızla iftihar ederler. Biz de Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in adil oluşu ile iftihar ederiz. Gerçekten Allahu Zülcelal ayeti kerimelerde kitabımızı anlatırken hem doğruluğu ile hem de adil oluşu ile bizlere sunmuştur. En'am suresinin 115. ayeti kerimesinde Allahu Zülcelal şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Rabbinin kelimesi, Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Yani Rabbimizin sözü olan Kur'an-ı Kerim hem doğruluğu ile hem de adaleti ile tam bir kitaptır. Allahu Zülcelal bu kitabın adalet kitabı olduğunu, hiçbir kimseye haksızlık yapmadığını anlatmakta. Evet, işin hakikati böyledir. Bu kitaba inanan ister zengin olsun, ister fakir, ister kral olsun, ister sıradan bir vatandaş, bütün insanlar inandıkları takdirde kitap onlara adaletle davranır. Ve insanoğlu arasında ayrım gözetmez. Sıradan insanların 10 vakit namaz kılacağını veya sıradan insanların zekat vereceğini veya sıradan insanların iyilik yapmasını, geri kalanların bunlardan muaf olduğunu söylemez. Herkese eşit muamele vardır. Kitabımız insanlara emir buyururken Yüce Rabbimizin ifadesiyle adil bir kitaptır. Biz kitabımıza döndüğümüzde, o kitaba yöneldiğimizde her birimiz kitabımızın içinde Allahu Zülcelal'in ona yüklemiş olduğu o özel sıfatı, yani adalet sıfatını net bir şekilde görürüz. Buna şahit oluruz. Bu şehadet ise bizleri mutlu hale getirir. Bir meclis düşünün, o mecliste o günkü dünyaya göre, hele de sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı döneme göre, güçlünün zayıfı ezdiği, elinde imkan olanın geri kalanları neredeyse yok etme hakkına sahip olduğu bir dönemde Kur'an-ı Kerim geliyor ve bütün insanların eşit olduğunu haykırıyor. İşte adaletin ta kendisi budur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam toplumun en düşük insanları ile en üstün görünen insanlarını, kime göre düşük, kime göre üstün. Her ikisine de düşkünlüğü veren Allah, üstünlüğü veren Allah Celle Celaluhu'dur. Her iki sınıf insana da Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor ve iman ettikleri takdirde Allah katında hepsinin eşit olduğunu net bir dille haykırıyor. Ve insanoğlu şöyle duruyor. Bu kitap gerçekten adil bir kitaptır. Benimle en güçlü olan adamı ayırt etmiyor. Ona da emirler buyuruyor, bana da emirler buyuruyor. Ona da yasaklar buyuruyor, bana da yasaklar buyuruyor. Öyleyse ben bu kitabı anlamaya çalışmalıyım, yaşamaya çalışmalıyım. Gerçekten kitabı hakkıyla anlayıp yaşayabilenlere baktığımızda dünün zayıf görünenlerini bu kitap yarının güçlüleri haline getirmiştir. Hiç kimsenin selam vermediği, dikkate almadığı, köle kabul ettiği Bilal-i Habeşiler, Allahu Zülcelal'in kitabına sadakatle teslim oldukları dakikada bütün ümmetin göz bebekleri haline gelmişlerdir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim adalet vasfı ile insanlara gerçekten insan olabilmenin heyecanını en güzel şekilde tattırmıştır. İnsan olma heyecanını, insan olma bereketini tadabilen o güzel insanlar Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama teslim olmuş ve bu yüce dinin en güzel temsilcileri, en adil temsilcileri olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e baktığımızda, İslam öncesi çok güçlü olmasına rağmen bu kitaptan mahrum olduğu için kendisinde adaletin zerresini görmemekteyiz. Ama İslam'la şereflenip bu kitabı baş tacı ettikten sonra kendisinin adaletin örneği olduğunu biliriz.

Gerçekten kitabı kendine rehber edinenler, hem insanlar, hem devletler, hem ümmetler, adalet ölçüsünün en ciddi savunucuları ve en önemli temsilcileri olmuşlardır. Merhum Akif, Hazreti Ömer'in bu durumunu bir beytinde şöyle bizlere sunar. Önce dehşetli zıpırken nasıl oldu da Ömer? Sonra bir adle sarıldı ki değil kârı beşer. Gerçekten İslam öncesi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'den bahsedildiğinde onu dinlemek bile istemez hiçbir kimse. Ama Kur'an ile bütünleşen, adil olan Kur'an'ın adaletini hayatına aktaran Hazreti Ömer, insanlığın eşsiz rehberi olmuştur. Öyle ki Kudüs fethedilmiş, Patrik Sofranius, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin önüne anlaşmanın metnini getirmiştir. Anlaşma metninde şöyle bir ibare vardır. Yahudilerin yani İsrailoğullarının Kudüs'e girmesi asla mümkün değildir. Yani onlara giriş izni verilmeyecektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bu anlaşma metnini olduğu gibi tutar ve şöyle buyurur. Onlar Musa aleyhisselama inananlardır. İsa aleyhisselama inananlar, Muhammed aleyhisselama inananlar Kudüs'e girme hakkına sahip oldukları gibi İsrailoğulları yani Musa aleyhisselama inananların da Kudüs'e girme hakkı vardır der ve anlaşma metnini bu şekilde düzenler. Bu adaletin gerçekten tam tecelli ettiği noktalardan birisidir. Bir insan düşünün, inandığı yere girebilmek için mücadele veriyor ama karşı taraf onu oraya almamak için uğraşıyor. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in o adalet sıfatını en iyi şekilde hissetmiş, Yüce Kitabımızın Adil isminden yola çıkarak gerçekten adaletin ta kendisi olmuştur. Allahu Zülcelal'in bu yüce kitaba Adil ismini yani adalet ismini vermesi her bir Müslüman kardeşimiz tarafından ve bizim tarafımızdan örnek ve ölçü alınmalıdır. Allahu Zülcelal bizlere bu şekilde seslenmekle, ey inananlar, kitabınıza bakın, siz de kitabınızdan adaleti alın. Adaletin içinde tevhid vardır, Allahu Zülcelal'e kulluk vardır, insan hak ve hukukuna sahip çıkmak vardır. Gerçek mümin de adalet duygusunun devamlılığını sağlayabilmek için Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'e her daim müracaat eden ve onu baş tacı eden kişi olmalıdır. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Erhan Medya. İsra Suresi 1 ila 10. ayeti kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz kitapta İsrail oğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp, köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet, ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 26 ila 32. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir." Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, "Bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz," dediler. "Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya," diye de eklediler. "Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Ra'd Suresi 8 ila 14.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir. O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceliğin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Gerçek dua ancak O'nadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Zümer Suresi 10. Ayet.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif, Hami Edis, Fussilet Suresi 30 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 77. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de, açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Allah geçmiş ümmetlere gönderdiği kitaplarda Hazreti Peygamber'i göndereceği müjdesini vermişti. Ancak Yahudiler ve Hristiyanlar bu gerçeği gizlemeye çalıştılar. Zannettiler ki onlar ifşa etmezlerse bu bilgiler gizli kalır. Oysa ki Allah için gizli yoktur. Onun görmesinin ve duymasının bir eşiği olmadığı gibi bilgisinin de bir sınırı yoktur. Gaybın anahtarları elinde olan Allah için açık olan da gizli olan da birdir. Allah'ı ve peygamberi kandırmaya çalışan ancak kendini kandırır. Bu ayetten alacağımız mesaj, Allah'ın açık ve gizli her şeyi bilmesi, iyilik yapanlar için bir müjde, kötülük yapanlar içinse bir tehdittir. Açık ve gizli yapılan her iyiliğin mükafatı, her kötülüğünde bir cezası vardır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayeti kerimeler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü sırtında ağır bir yükle huzurumuza gelecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır, ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Allah'ım, biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kerim Öztürk. Rahman Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister. O'na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp

giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Kehf Suresi 32 ila 41.

iki üzüm bağı vermiş, iki üzüm bağı vermiş, iki üzüm bağı vermiş, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Ben servetçe senden daha zenginim. Nüfusça da senden daha güçlüyüm." Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi: "Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum." Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, "Yoksa sen," dedi, "seni topraktan sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: 40 ayette güzel ahlak.
2: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 16. ayette şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklarından aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi. Hasbilik, güzel davranışlarda dünyevi bir karşılık beklemeden sadece Allah rızasını gözetmektir. Zor ve sıkıntılı durumlarda Allah'ın kendisine yardımcı olarak yeterli olacağını bilmektir. Bu bilinçle gösterilen sabır karşılığında Allah'ın vereceği mükafatı ummaktır. Hasbilik, her türlü şahsi çıkar ve menfaatin ötelenmesidir.

yapılan her bir şeyin gönüllü olarak yalnız Allah için, onun hoşnutluğunun elde edilmesi için yapılması erdemidir. Hasbilik, inananları en yüce mertebeye, Allah'ın rızasına ulaştırır. Hasbilik, Kur'an-ı Kerim'de insanları Allah'a davet uğrunda büyük sıkıntılara maruz kalan birçok peygamberin dilinde en değerli ifadesini şöyle bulmuştur. Buna tebliğ görevime karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Yine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir demeyi öğütleyen ilahi öğütte hasbiliğin en güzel özetidir. Hasbilik, ibadetlerimizin veya ahlaki davranışlarımızın yanında duygularımızda da esas almamız gereken bir tutumdur. Hasbi olma duygusuna sahip bir mümin, her fırsatta Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek için fırsat kollar. Allah'ın sevgisini kazanmayı temel gaye edinir. Sergilediği güzel davranışlar sırf Allah için olduğundan, iman onun için bir huzur kaynağı olur. Hasbi olan mümin, bir musibetle karşı karşıya kaldığında bunun bir imtihan olduğunu bilir. Bu olayın Allah'ın bilgisi ve takdiri içerisinde gerçekleştiğini, buna sabrettiği takdirde ödüllendirileceğini aklından çıkarmaz. Hasbi olan bir mümin, Allah için en büyük fedakarlığı göstermeye hazırdır. Hasbilik, Allah katında bir karşılığı olduğunu bilerek sabretmektir. Müslüman, hastalık ve ölüm gibi hayatın acı ve hüzün verici gerçekleriyle karşılaştığında sabrederek ve hasbi bir tutum sergileyerek hem inancını muhafaza eder hem de acılarına karşı daha dirençli olur. Gösterdikleri sabır karşılığında cennetle müjdelenen müminlere rahmet kapılarını açan şey, başlarına bir bela ve musibet geldiğinde "Biz Allah'a aitiz, yine O'na döneceğiz." diyerek Yüce Mevla'nın takdirinin her şeyin üstünde olduğunu kabul etmeleridir. Bakara Suresi 155 ve 156. ayetler.

0: 40 ayette güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Bakara Suresi. Bakara Suresi sayfa ve ayet sayısı bakımından Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. 286 ayetten oluşur. Musaf'ta açılış suresi olan Fatiha'dan sonra ikinci sure olarak 50 sayfa, yani 2,5 cüz halinde yer almaktadır. En çok bilinen adı Bakara'dır. Ancak ayetleri arasında Ayet-el Kürsi'nin bulunması nedeniyle Suret-ül Kürsi, içerdiği hükümlerin çokluğundan dolayı Fustat-ül Kur'an olarak da anılır. Üçüncü sure olan Âl-i İmran'la birlikte bu iki sureye Zehravan, iki çiçek ismi verilmiştir. Medine'de hicretin birinci yılından itibaren bölümler halinde indirilmiştir. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Mealindeki 281. ayeti Kur'an'ın en son inen ayetlerinden kabul edildiği için nüzulünün 9-10 yıl sürdüğü ve bütün Medine devri boyunca devam ettiği düşünülmektedir. Sure Elif, Lam ve Mim harflerinden oluşan Huruf-u Mukatta ile başlar. Aslında Mekki surelerde görülen bu özellik, Medine surelerden yalnız

Arapça Bakara ve Ali İmran'da mevcuttur. Bakara suresi konularının çeşitliliği yönünden dikkat çekicidir. Surede iman yönünden insanların tasviri, farklı peygamberlerin hayatlarından bölümler, ahlaka ve ahkama değinen konular ön plandadır. Bakara suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Adem. Hazreti Adem'in yaratılışı, Allah'ın secde emrine iblisin isyanı, ilk insan ve onu yoldan çıkaran şeytanın birlikte cennetten uzaklaştırılmaları ilk olarak bu surede karşımıza çıkar. Allah meleklere, "Ben yeryüzünde onu sahiplenip imar edecek bir halife tayin edeceğim." buyurunca, onlar, "Biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" diye sormuşlardır. Sonra Yüce Allah Adem'i yaratmış, meleklere de saygı göstermek üzere secde etmelerini emretmiş, iblis hariç tümü secde etmişlerdir. Hazreti Musa. Sureye adını veren Bakara olayı Hazreti Musa ve İsrailoğulları arasında geçmektedir. Bakara suresinde İsrailoğullarından sıkça söz edilmekte, kendilerine verilen nimetler hatırlatılarak hakkı batılla örtmemeleri, Hazreti Muhammed'e gelen vahyin Allah'tan olduğuna dair gerçeği gizlememeleri emredilmektedir. Hazreti Peygamber ve inananların Medine'de birlikte yaşama tecrübesi edindikleri bu toplum, kendilerine gelen peygamberlere karşı çıkmışlar, Allah tarafından birçok belaya maruz bırakıldıkları halde inkarcı tutumlarından vazgeçmemişlerdir. Bakara suresinde erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını diri bırakmak suretiyle Firavun'un kendilerine yaptığı zulümden Allah tarafından kurtarıldıkları, kendilerine verilen ilahi kitap Tevrat'a rağmen bu sayı ilah edindikleri açıklanmakta, Allah için bir sığır kesmekle emrolunduklarında bu işi nasıl yokuşa sürdükleri anlatılmaktadır. Medine Yahudileri atalarının yaptıkları hatırlatılarak uyarılmaktadır. Ey İsrailoğulları! Bir zamanlar Allah'tan başkasına tapmayacağınıza, anaya, babaya, akrabaya, öksüzlere ve yoksullara iyilikte bulunacağınıza, insanlara güzel söz söyleyeceğinize, namazı kılıp zekatı vereceğinize dair sizden kesin söz almıştık. Sonra pek azınız hariç verdiğiniz sözden döndünüz. Ey Medine Yahudileri! Tıpkı atalarınız gibi şimdi siz de hakikatten yüz çevirmeye devam ediyorsunuz. Bakara Suresi 11. Ayet. Hazreti Süleyman. Bakara suresi, Yahudilerin Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı onaylayan bir peygamber gönderilince, kitabın ayetlerini görmezden geldiklerini ve peygamber olduğunu bildikleri halde Hazreti Muhammed'i yalanlayarak inkara düştüklerini söyler. Zaten onlar, Hazreti Süleyman'ın da bir sihirbaz olduğunu ve saltanatını sihirle yönettiğini iddia etmişlerdi. Allah Bakara suresinde onların bu iddialarını reddederek, Hazreti Süleyman'ın hiçbir zaman sihir yapmadığını, çünkü sihirle uğraşanların küfre düştüklerini bildirmektedir. Hazreti İbrahim. Surede İbrahim peygamberin insanlara önder olacağı ve Kabe'nin insanların ziyareti için güvenli bir makam kılınacağı bildirilmekte, Hazreti İbrahim ve İsmail'e tavaf edecekler, kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için orayı temiz tutmaları emredilmektedir. Hazreti İbrahim, oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ederken, "Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız
sensin.

kudret ve hikmet sahibi şeklinde dua etmişlerdir. Bakara Suresi 127 ila 129. ayetler. Hazreti Yakup. Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğinde oğullarına "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" diye sormuş. Onlar da ataları İbrahim, İsmail ve İshak'ın dinine bağlı kalacaklarına dair söz vermişlerdir. Bakara Suresi 133. ayet. Hazreti Davud. Musa peygamberden sonra İsrailoğullarına hükümdar olarak gönderilen Talut'un askerleriyle çıktığı seferde Davud Aleyhisselam düşman ordularının komutanı Calut'u öldürmüş ve Allah tarafından kendisine hükümdarlık ve peygamberlik verilmiştir. Anlatılan bu kıssa Allah'ın gerçek olarak Hazreti Muhammed'e vahyettiği ayetleridir. Çünkü o da gönderilen peygamberlerden biridir. Bakara Suresi 252. ayet. Bakara Suresi'nde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Bakara Suresi, Kur'an'ın en uzun ve en yoğun içeriğe sahip suresidir. Mekke'de tevhidin yüreklere yerleşmesini temin eden Kur'an, Medine'de ibadetler ve hükümleriyle birlikte sosyal toplumun şartlarını açıklar. Bu bağlamda kıblenin değişmesi, namaz, oruç, hac, sadaka, boşanma, nesep, nafaka, borçların kaydedilmesi gibi pek çok konuya bu surede yer verilmiştir. Daha önce Kudüs'e doğru namaz kılan müminler, "Her nereye gidersen git, namaz kılarken yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Siz de ey müminler, her nerede olursanız olun, namaz kılarken yüzünüzü o tarafa çevirin." ayetleriyle Kabe'yi kıble edinmişlerdir. Bakara Suresi 144 ve Bakara Suresi 150. ayetler. İnananlar helal ve temiz rızıklardan yiyip içmeli. Allah'ın haram kıldığı murdar et, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanların etinden uzak durmalıdırlar. Bakara Suresi 172 ve 173. ayetler. Geride malı kalacak olan kimsenin ölüm döşeğinde ana babasına ve akrabalarına vasiyette bulunması farzdır. Bakara Suresi 180. ayet. Ramazan ayına ulaşanlardan hasta ve yolcu olanların dışındakilere oruç tutmak farzdır. Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler. Hac ve umre Allah tarafından belirlenmiş kurallara uyularak yerine getirilmelidir. Bakara Suresi 196. ayet. Bakara Suresi'nde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Surede kötü davranışlar olumsuz örnekler üzerinden açıklanmıştır. İnanmadıkları halde mümin olduğunu iddia eden iki yüzlülerin yeryüzünde fitne ve fesat çıkarttıkları, inananlarla alay ettikleri, Allah'a verdikleri sözden döndükleri, kendilerine verilen nimeti görmezden gelerek nankörlük ettikleri, böylece kalplerinin taşlardan bile katı hale geldiği anlatılmıştır. Kur'an'ın Allah'ın vahyi ve Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğuna inananlarsa, her türlü ifrat ve tefritten uzak, inancında, ahlakında, her türlü tutum ve davranışlarında doğruluk, dürüstlük ve adalet çizgisinde kalmayı başaran dengeli, sağduyulu, ölçülü, insaflı bir ümmet, yani ümmeti vasat olarak tarif edilmişlerdir. Onlar, Allah'ın korku, açlık, mallardan ve canlardan eksiltmek suretiyle kendilerini imtihan etmesi karşısında, "Biz zaten Allah için varız ve O'na döneceğiz." teslimiyetini gösterirler. Bakara Suresi 155 ve 156. ayetler. Buraya kadar kısmen de olsa özelliklerinden bahsetmeye çalıştığımız Bakara Suresi, Hazreti Peygamber'in hadislerinde her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara Suresidir. Kim onu evinde bir gece okursa oraya üç gece şeytan girmez. Kim onu evinde gündüz okursa oraya üç gün şeytan girmez.

0: sözleriyle anılmış ve okunması teşvik edilmiştir.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. En'am suresi 74 ila 79. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, babası Azer'e, putları ilahlar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Aynı şekilde biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. "Rabbim budur," dedi. Yıldız batınca da batanları

sevmem, dedi. Ayı doğarken görünce, Rabbim budur, dedi. O da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, elbette yolu şaşırmış kimselerden olurum, dedi. Güneşi doğarken görünce, Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Dini tamamlamaya çalışanlar, bid'atçiler. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Maide Suresi 3. Ayet. Medeni bir sure olan Maide Suresinin 3. ayetinde, kulları için seçtiği dinin İslam olduğunu bildirirken, dini kemale erdirmek ifadesini kullanmıştır Allah-u Teala. Bu ifade, dinde helal ve haram olanların bildirilip sınırların belirlendiğini, ahlaki, hukuki ve sosyal yasaların tamamlanarak son noktanın Allah tarafından konulduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'den en son indiği düşünülen bu bölüm, Hazreti Peygamber'in vefatından kısa süre önce Veda Hacı yapılırken Arafat'ta nazil olmuştur. Yüce Allah, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli ilkelerin en mükemmelini içeren Kur'an'ı,

Zira sünnette bulunana zıt olarak her yeni çıkarılan şey bir bid'attir ve her bid'at de sapkınlıktır buyurmuştur. Arapçada bid'at kelimesi bir şeyi ilk kez yapmak ya da daha önce örneği bulunmayan, sonradan ortaya çıkan şey manalarına gelmektedir. İslam dininde Hazreti Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargı ve ilkeler için kullanılan bu kelime, bu yargı ve ilkelerin dinin aslından olmayıp insanlar tarafından konulması yönünden olumsuzluk ifade etmektedir. Bid'at kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, dinde insanlar tarafından ihdas edilen yenilik anlamında bir defa yer almaktadır. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Buna uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Hadid Suresi 27. Ayet. Ayet, Hristiyan rahiplerin kadınlardan ve dünyevi isteklerden uzak durarak kiliselere kapanmaları şeklindeki ruhbanlık uygulamalarından söz etmekte, onu kendileri icat ettiler vurgusuyla Allah'ın emretmediği bir şeyi yaptıklarını göstermektedir. Aslında onlar iyi niyetle ve Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla bunu yapmışlar, ancak ortaya koydukları ruhbanlık bid'ati Allah'ın dininde onun emretmediği bir şey olduğu için kınanmalarına sebep olmuştur. Benzer durum sahabe arasında da görülmüş, ben geceleri namazla geçireceğim, ben her gün oruç tutacağım, ben eşime yaklaşmayacağım diyerek aralarında söz veren üç sahabiyi uyaran sevgili Peygamberimiz, Allah'a yemin ederim ki ben içinizde Allah'tan en çok sakınan kimseyim. Ancak oruç tutar, yemek de yerim, geceleri namaz kılar, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştur. Dini gayretlerle ortaya çıkan bid'atlerle birlikte anılan hurafeler, bid'atlerden farklı olarak yanlış inançlar demektir. İkisi de insan kaynaklı olması yönünden ortaktır. Ancak her bid'at hurafe sayılmaz. Çünkü hurafede genel olarak akıl dışılık vardır. Kabirlerden medet ummak, taşları öpmek, Allah rızası için kesilen bir kurbanın kanını alnına sürmek, safer ayını uğursuz kabul etmek, yatır ya da ağaçlara bez bağlamak gibi davranışlar hurafedir. Bir kısım batıl dinlerde görülmekle birlikte İslam diniyle bağlantıları yoktur. Bid'at ise dini ritüel ve inanışlara benzer, dini kabul edilir ancak dinden değildir. Bid'atin çeldiriciliği akla yatkın olması noktasında ortaya çıkmaktadır. Hurafelerin reddedilmesi daha kolayken, bid'atlerden bu özelliği nedeniyle korunmak zordur. Ramazan ayında tutulan ilk orucu kendisine Oruç Baba adı verilen bir kabrin başında açmak, iftar etme yönüyle dini bir ritüel olarak görülse de, bu işten sevap ummak, bu harekete bir değer atfetmek, yapana sevap kazandıracağını düşünmek, dinde olmayan bir uygulamayı dine sokmaktır. Yine namaz gibi önemli bir ibadeti, Hazreti Peygamber veya ashabının uygulamadığı sayılar ve vakitlerle yeni formlara sokmak, Kur'an okumak başlı başına bir ibadet ve dua iken farklı sayılarla arzu ve isteklerin gerçekleşeceğine dair söylemlerde bulunmak, bid'at ihdas etmektir. Ölü evinde helva kavurmayı, Muharrem'in 10. günü aşure kaynatmayı ibadet telakki etmek de bu yönden sakıncalıdır. Bunlar gelenek olarak toplumun benimsediği davranışlar olsa da dini bir değeri yoktur, dine ait gibi gösterilmemelidir. İnsanların bid'at ve hurafeleri benimsemeleri din anlayışının eksikliği ve dinin doğru kavranmamış olmasıyla yakından alakalıdır. Bununla birlikte maddi veya manevi menfaat duygularının ön plana çıkarılması, siyasi ya da manevi statü elde etmek gibi sebeplerle de dinin bir sömürü aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Adı ister bid'at ister hurafe olsun, nasıl bir niyetle yapılırsa yapılsın, bu tür uygulamalarda en büyük hata insanların Allah'ın sözünün üstüne söz söyleme girişiminde bulunmasıdır ve Yüce Allah bunların tümünü yasaklamıştır. Şimdi zikredeceğimiz örnek, Hazreti Peygamber zamanında yaşanan benzer olaylarda Allah'ın kullarını doğrudan uyardığını göstermektedir.
Sevgili Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı gün sabah namazından sonra arkadaşlar,

0: yapmışlarına, "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş. Onlar, "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap verdiklerinde, Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Bu gece kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir." Hazreti Peygamber'in dilinden yapılan bu uyarı, cahiliye Araplarında mevcut olan yıldızlara, yaratılış maksadının üzerinde değer atfetme, onların yağmur yağdırma, insanları cezalandırma, insanların hayatına etki etme gibi özellikleri olduğu inancının bazı zihinlerde devam ettiğini göstermektedir. Kur'an'da, "Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisi en güzel örnektir" buyurulmuş ve peygamber söz, fiil ve davranışlarıyla dini açıklamışken dinle ilgili yeni uygulamalar getirmekten sakınmak Müslümanlar için bir yükümlülüktür. Ancak her konuda olduğu gibi burada da ifrat tefrit dengesi korunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bidat konusunun din bağlamında ele alındığı, dünyevi işler için yapılan yeniliklerin bidat kapsamına girmediğidir. Örf ve adet, bir dini ahkamı değiştirmediği, bir ibadeti bozmadığı veya dinin yasak ettiği şeylerden olmadığı sürece bidat olarak görülemez. Buna göre ibadet ve sevap kastıyla yapılmayan işler dini değil, dünyevi uygulamalar olarak kabul edilmelidir. Uçağa ve otomobile binmek, masada yemek, çatal kaşık kullanmak, teknolojik aletlere sahip olmak, insanoğlunun yeryüzünü imar etme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan şeylerdir ve dünya hayatının süsleri arasındadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Sa'd Suresi 30 ila 40. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu, yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana geri getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut, dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 110. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. En güzel yatırım Allah için ibadettir. Yapılan hiçbir amel zayi olmayacak, dünyada eken meyvesini ahirette alacaktır. Dünyanın ekini namaz, oruç ve zekat gibi ibadetler, ahiretin meyvesi de Allah'ın rızası ve kulunu razı edecek sonsuz nimetleridir. Dünyada ahiret için çalışıp gayret eden, hastalık, yoksulluk ve yaşlılık zamanları için biriktiren gibidir. Dünyayı ticarete elverişli bir mevsim gibi görüp yatırımını yapmayan, ahiretini yokluk içinde, zemheri soğuğunda yaşar. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, dünyada ahiret için yapılan yatırım asla zarar ettirmez. Bir diğer mesajsa, ahiret için yapılacak yatırımların başında, bedenin şükrü anlamındaki namazla, malın şükrü anlamındaki zekat gelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 84 ila 91. ayetlerin meali. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkârcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkârcılığa sapıp, sonra inkârlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar, sapkınların ta kendileridir. Evet, inkâr edip de kâfir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Ali İmran suresi 84. ayetin tefsiri. Bir taraftan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kendinden önceki peygamberlerin getirdiklerinin doğruluğunu beyan etmesi, bir taraftan da Müslümanlardan ona ve onun onayladıklarına iman etmeleri istenmektedir. Bunun yanı sıra 81. ayetle bu ayet arasında bağ kurularak geçmiş peygamberlere uyanların da Hazreti Muhammed'e ve onun getirdiklerine iman etmelerinin istendiği düşünülebilir. Şöyle ki 81. ayette nezdinizdekini tasdik eden bir elçi geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz alındığı belirtilmişti. Bu ayette de ki hitabıyla başlanarak önce Resulullah'tan geçmiş peygamberlerin getirdiklerini tasdik etmesi istenmekte, böylece alınan sözün kendisine bağlandığı şart gerçekleşmektedir. Bu durumda geçmiş peygamberlere uyanların da Hazreti Muhammed'e iman edip ona destek vermeleri gerekmektedir. Bu yorum, ayette Allah'a imandan hemen sonra bize indirilene buyrularak Hazreti Muhammed'e indirilen vahyin temel sayıldığı ve diğer ilahi kitaplar tahrife uğradığından ona öncelik verildiği yorumuyla çelişmez. Zira ona iman edip destek verenler de artık İslam dairesi içinde dolayısıyla anılan ifadenin kapsamına girmiş olacaklardır. Ali İmran Suresi 85. Ayet'in tefsiri. İslam'dan başka din arama çabası içine girmenin hüsranla sonuçlanacak beyhude bir gayret olduğu belirtilmektedir. 83. ayette kullanılan bega fiili, normal sınırın üstüne çıkan bir isteği, bu ayette kullanılan iptega fiili ise arayış çabası içine girmeyi ifade ettiğinden, burada ayetin baş kısmına kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse şeklinde mana verilmiştir. Razi, iman ve İslam'ın kapsamı konusunda bu ayetten çıkan anlamla Hucurat suresinin 14. ayette anlaşılan mana arasındaki farklılığa işaret eder ve bunların uzlaştırılması için birini dini terim, diğerini sözlük anlamına göre yorumlamayı önerir. Meyreşit Rıza bu yaklaşımı eleştirir ve onun bu konudaki açıklamalarını kapalı ve birbiriyle uyumsuz bulur. Ali İmran suresi 86. ayetin tefsiri. Bu ayette Allah'ın hidayetine layık olma vasfını bütünüyle yitiren inkârcılar hakkında şu üç özellik bir arada zikredilmiştir. A. İman ettikten sonra, B.
bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan sonra, C. kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkar yolunu seçme. Bu tür inkarcılık tam anlamıyla bir inatlaşma ve hakikatlere karşı bile bile direnme demek olduğundan, mütakip ayetlerde bu davranışın karşılığının da pek ağır olacağı bildirilmiştir. Nitekim bu tür inkarcılardan ayetin sonunda zalimler diye söz edilmiştir ki, bu bilerek kendilerine yazık ettiklerine ve göz göre göre kendilerini uçurumdan aşağı attıklarına işarettir. Bu ayete şu şekilde de mana verilmiştir.

0: edilmiştir. Bu Resulün hak olduğunu bizzat görerek iman ettikten ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Öte yandan ayetin başı sonu dikkate alınarak ve marife yani belirli olmasına binaen, mealinde Er-Rasul kelimesine bu Rasul şeklinde mana verilmiş olmakla beraber, bunu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sınırlandırmaksızın genel olarak Rasul, elçi şeklinde anlamak da mümkündür. Ayetin bu Rasulün hak olduğunu gördükten sonra mealindeki kısmında geçen şehidü fiilinden hareketle bazı müfessirler burada şehadetin imana atfedildiğini, dolayısıyla bunların farklı şeyler olduğunu belirtip imanın kalple tasdik, şehadetinse dille ikrar olduğu anlayışına destek sağlamaya çalışırlar. Tefsirlerde ayetin nüzul sebebiyle ilgili olaylar da zikredilir. Bunları rivayet edenlerin olayla ayetin ana fikri arasında uygun bir bağ bulunduğu kanaatinden hareketle ayetin iniş sebebi olarak aktarmış olmaları da muhtemeldir. Ayetten tereddüte yer bırakmayacak ve bütün zamanları kapsayacak şekilde anlaşılan mana ise şudur. İman etme şerefine eriştikten sonra kendi incelemeleriyle Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini kavradığı ve elçilerinin bildirdiklerinin gerçek olduğunu ayan beyan gördüğü halde inkar yolunu tercih eden kişi, hidayet yolunu kendi eliyle kendisine kapatmış demektir. Fakat bu bilinçli tercihi yapanlar, bunun acı akıbetini de iyi bilmelidirler. İşte 87. ve 88. ayetlerde bunun iyice bilinmesini sağlayan bir tasvir yapılmakta, 89. ayette de bu konudaki muhasebesini sağlıklı biçimde yapabilenler için bu kapıyı tekrar aralamanın yine kendi ellerinde olduğu gösterilmekte, 90 ve 91. ayetlerde ise bu tür bir muhasebeye yanaşmayıp inkârı kendileri için bir amaç, bir ideoloji haline getirenler ve bu hal üzere dünya hayatını tamamlayanlar için kurtuluş çarelerinin tükenmiş olacağı haber verilmektedir. Âl-i İmrân Suresi 87. Ayet'in Tefsiri. Bütün, hepsi anlamına gelen ecmain kelimesi mealinde olduğu şekilde insanlara bağlanabileceği gibi Allah, melekler ve insanlara da bağlanabilir. Bu takdirde mana şöyle olur. İşte onların cezası hem Allah'ın hem meleklerin hem de insanların lanetine uğramalarıdır. Bütün insanların laneti şeklindeki manaya, lanetlenenlerle aynı yolda bulunanları lanetleyenler arasına kattığı gerekçesiyle itiraz edilmiş ve buna karşılık değişik açıklamalar yapılmıştır. Kanaatimizce burada tasvir edilen inkarcılığın insan olma sıfatıyla ve insanlığın maşeri vicdanıyla bağdaşmayacağı vurgulanmaktadır. Allah'ın laneti onları rızasından ve ahiret nimetlerinden yoksun bırakıp ağır cezalara çarptırması, meleklerin ve insanların laneti ise onları kötülükle anmaları şeklinde açıklanmıştır. Bu ve benzeri ayetlerden bazı Zeydiye müfessirleri belirli olsun olmasın kafirlere lanet okunmasının caiz olduğu sonucunu çıkarmış ve Nevevi hadislerin zahirinden bunun haram olmadığı anlamının çıktığını söylemişse de Gazali, Allah'ın küfür üzere öldüklerini bildirdikleri dışındaki insanlara kafir de olsalar insanlara lanet okumanın haram olduğunu belirtir. Bazı hadislerde müminin kimliğini belirleyen özellikler sayılırken lanetkar olmanın mümine yaraşmayacağının ifade edilmesi de bu anlayışı destekler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Âl-i İmrân Suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Nahl Suresi 120 ila 128. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz İbrahim, bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en

0: güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz, size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz, bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret, sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 129. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmetini öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İlahi mesajlar peygamber vasıtasıyla bildirilir. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Kabe'yi inşa ederken bir taraftan da dua ediyorlardı. Bu dualardan biri de kendi nesilleri içinden bir peygamberin gelmesini istemeleriydi ki ayetteki dua budur. Aynı zamanda bu dua peygamberlerin görevlerini özetlemektedir. Peygamberler insanlara Allah'ın ayetlerini okur, kitabı ve hikmeti öğretir ve onları inançsızlığın kirlerinden arındıracak mesajlar getirirler. Ancak her türlü kirden arınmak, kulun kendi seçimiyle mümkündür. Kul, tezkiye olmayı seçmezse, Allah onu temize çıkarmaz. Bu ayetten alacağımız mesaj, doğru yolda yürümek, peygamberin çağrısına uymakla mümkündür.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, bizleri dinleyen, kulak veren ve Kur'an Hocası programımıza gönül veren aziz dostlar. Sizleri Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim dersimizde bugün yine Fecir suresinden ayetler okumaya devam edeceğiz. En son 9. ayeti kerimeyi okumuştuk. Bugün ise 10 ila 14. ayetler. Tabii ki 10. ayeti kerimeden 14. ayeti kerimeye kadar okuyacağız. Yine birlikte okuyacağız, yine birlikte tekrar edeceğiz. Okuduğumuz ayetleri 3 tekrar yapacağız. 592. sayfa. Evet, sayfada tekrar söylüyorum, 10. ayetten sayfanın bitimindeki 14. ayeti kerimeye kadar hepsini okuyacağız. Buyurun, birlikte okuyoruz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بعد. صدق الله العظيم.
1: Evet, Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Okuduğumuz ayeti kerimelerde hangi kelime ya da harflere, hangi kurallara dikkat edeceğiz, onları dile getireceğim şimdi inşallah. İlk okuduğumuz ayet 10. ayeti kerimeydi. وَفِرْعَوْنَ ذِلْ اَوْتَادِ. Bakınız burada Fir'aun derken ra cezimli kendisinden önce esre olduğu için ince okunması gereken bir durumda. O zaman okuyuşumuz
0: ve Fir'aun zil evtad zil evtad
1: dedik.
0: Ellezine tağav ellezine
1: zel harfi feltek, ellezine de
0: ellezine tağav ta.
1: Evet, bunu tağav demiyoruz.
0: Ta. Tağav fil bilad.
1: Ta kendi sesiyle, gayin de kalın tabii ki kendi sesiyle.
0: Tağav fil bilad. Fe en

الفساد فأكثروا سابلتك فأكثروا فيها الفساد. Sondaki dal harfi yine kalkale harfi, hem de ince okunan dal harfidir. Bir kez daha okuyalım. فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ. Devam ediyoruz. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ فَصَ. Bakınız fa ince, sat kalın. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب. سَوْطَ. Bakınız sin ile vav ince harfler. Ne diyorduk, tekrar hatırlayalım bugün bir kez daha. Sırası geleni oku. Değil mi? Sırası geleni okuyoruz. Şimdi sin harfi ince. İnce harf. Üstünü ile S sesi veriyor. Vav'a bağladığımız zaman vav da ince harflerden. Sev. Bakınız. Sev. Sonra kalın olan da harfi geliyor. Sevta. Sevta. Onun için burada da kalın diye sini kalın okumamak gerekir. Hepsi kendi sesiyle okunacak. Sevta azab. Azab. Zal harfi peltek ve ince. Ba harfi de kalkale ve yine ince. Fensab. عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Evet, إن ربك, إن de tutuyoruz, ربك de tutmadan ama şeddeyi gösterecek şekilde okuyoruz. Sonra lebil mirsad. Evet, önemli bir kural var burada. Efendim, gördüğünüz gibi el mirsad kelimesindeki ra kalın okunmalı. Ben de her okuyuşumda kalın okudum. Ama sizlerden ra'nın ince veya kalın okunduğu durumları bilerek, efendim ra sakin, yani cezimli. Kendisinden önce de esre olduğu zaman ra ince okunur kuralını bilenler, evet, ra cezimli, ra'dan önceki hareke esre ise ra ince okunur kuralını bilenler bizim okumamıza itiraz edebilirler. Hocam burayı ince okumalıydınız. Eğer sonrasına bakmazsak bu şekilde düşünenler haklıdırlar. Ama aynı kuralın var olduğu yerde şöyle bir durum da var ki, böyle bir durumda ra'dan sonra hurufu isti'la, yani kalın okunması gereken 7 harften birisi gelirse. Bunlar neydi, hatırlayalım, kalın harfler. Sırasıyla, elifba'daki sırasıyla söylüyorum. Ha, sad, vad, ta, va, gayn, gaf. Eğer bu 7 harften bir tanesi cezimli olan o ra'dan sonra gelirse, o zaman ra öncesi esri olsa bile kalın okunur. İşte buradaki örnekteki gibi. Le bil mirsad. Neden dolayı kalın okuyoruz? Ra'dan sonra gelen harfin hurufu istiladan

0: الصاد. صدق الله العظيم.
1: Evet kıymetli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İlhan Tok, emekli İmam Hatip. Fatır Suresi 29 ila 34. ayeti kerimeler.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Özdemir. Müzzemmil Suresi 1-19. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceliğin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Cuma Suresi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Süleyman Başkan. Şura Suresi 1 ila 9. ayeti kerimeler.
5: أعوذ بالله من الشيطان

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Büyük izzet, derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten, neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler, öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Zümer Suresi 22 ila 28. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar, bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara bu dünyada rezilliği tattırdı. Ahiretteki azap ise daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak biz düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında "Ey peygamber" diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi birinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor, ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki, yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-u safa sürsünler ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran, yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde inkârcılar için kalacak yer mi yok?
bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Elinde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede, cennette ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple, akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda O sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'na aittir. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O'dur ve bu O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir,
hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp, her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki, bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün, yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de, o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse, hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir. Yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır ki, böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler.
Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de, onu ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret, bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda, sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır.
Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah, kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptık

İçlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri ve yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik.

Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman, onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin, ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da, onunla gerek hayvanlarının, gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven, güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, "Ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün," diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, "Evlerimiz açıkta ve korumasız," diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi.

Onlara şunu söyle: ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle: Allah sizin için bir kötülük dilerse Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de: dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki, Allah içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
7: 40 ayette güzel ahlak.
8: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 16. ayette şöyle buyuruyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklarından aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi. Hasbilik, güzel davranışlarda dünyevi bir karşılık beklemeden sadece Allah rızasını gözetmektir. Zor ve sıkıntılı durumlarda Allah'ın kendisine yardımcı olarak yeterli olacağını bilmektir. Bu bilinçle gösterilen sabır karşılığında Allah'ın vereceği mükafatı ummaktır. Hasbilik, her türlü şahsi çıkar ve menfaatin ötelenmesidir. Yapılan her bir şeyin gönüllü olarak yalnız Allah için, onun hoşnutluğunun elde edilmesi için yapılması erdemidir. Hasbilik, inananları en yüce mertebeye, Allah'ın rızasına ulaştırır. Hasbilik, Kur'an-ı Kerim'de insanları Allah'a davet uğrunda büyük sıkıntılara maruz kalan birçok peygamberin dilinde en değerli ifadesini şöyle bulmuştur. Buna tebliğ görevime karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir demeyi öğütleyen ilahi öğütte hasbiliğin en güzel özetidir. Hasbilik, ibadetlerimizin veya ahlaki davranışlarımızın yanında duygularımızda da esas almamız gereken bir tutumdur. Hasbi olma duygusuna sahip bir mümin, her fırsatta Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek için fırsat kollar. Allah'ın sevgisini kazanmayı temel gaye edinir. Sergilediği güzel davranışlar sırf Allah için olduğundan, iman onun için bir huzur kaynağı olur. Hasbi olan mümin, bir musibetle karşı karşıya kaldığında bunun bir imtihan olduğunu bilir.

Bu olayın Allah'ın bilgisi ve takdiri içerisinde gerçekleştiğini, buna sabrettiği takdirde ödüllendirileceğini aklından çıkarmaz. Hasbi olan bir mümin, Allah için en büyük fedakarlığı göstermeye hazırdır. Hasbilik, Allah katında bir karşılığı olduğunu bilerek sabretmektir. Müslüman, hastalık ve ölüm gibi hayatın acı ve hüzün verici gerçekleriyle karşılaştığında sabrederek ve hasbi bir tutum sergileyerek hem inancını muhafaza eder hem de acılarına karşı daha dirençli olur. Gösterdikleri sabır karşılığında cennetle müjdelenen müminlere rahmet kapılarını açan şey, başlarına bir bela ve musibet geldiğinde, "Biz Allah'a aitiz, yine O'na döneceğiz." diyerek Yüce Mevla'nın takdirinin her şeyin üstünde olduğunu kabul etmeleridir. Bakara Suresi 155 ve 156. ayetler.

0: 40 ayette güzel ahlak. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Lokman Suresi 31 ila 34. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kibir ve gurur insanı helake sürükler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken bütün melekler topluca saygıyla eğildiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın, dedi. Sa'd suresi 73 ila 76. ayetler. Hiç şüphesiz şeytanın insanla olan hikayesi, ilk insan Hazreti Adem aleyhisselamın yaratılmasıyla başlamıştır ve kıyamet gününe kadar da onun zürriyetiyle devam edecektir. İnsanın dünya ve ahiret saadeti kalbinin selametine bağlıdır. Çünkü kıyamet gününde Allah'ın azabından kurtulup ebedi cennet nimetini ancak selim kalp sahipleri elde edecektir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar.

Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. İnsan ahlakını oluşturan huylar, kötü ve iyi olmak üzere ikiye ayrılır. Güzel ve iyi huyların arasında tevazu, alçak gönüllülük, doğruluk, sabır, cesaret, emanete riayet, nimete ve iyiliğe karşı şükür, yumuşaklık, sevgi, merhamet, cömertlik gibi övülen tavır ve davranışlar sayılabilir. Kötü huylar arasındaysa kibir, gazap, zulüm, gaflet, haset, yalancılık, ikiyüzlülük, iyiliği başa kakma, riya, kendini beğenme gibi yerilen tavır ve duygular sayılabilir. Yüce Kitabımızın yerdiği kötü huylardan biri de kibir ve gururdur. Kibir, büyüklenmek, gururlanmak, kendini başkasından üstün görmek ve başkasına itibar etmeyip onu yok saymak anlamına gelmektedir. Ücub, kendini beğenmekse kendini başkasından üstün bilmektir. Gururlu insan, yaptığı iyi işler sebebiyle kendini beğenir. İnsan kendini beğenince başkalarından üstün görür. Bu üstün görme işi de kibirdir. Ücuptan kibir doğar. Konumuzla ilgili yukarıda zikrettiğimiz ayetlere göre Yüce Allah, Hazreti Adem'e kendi ruhundan üflemiş, tüm eşyanın isimlerini ona öğretmiş, onu yeryüzüne halife tayin etmişti. İblis bunun üzerine kıskançlık duygusuna kapıldı. Kendisinin ateşten yaratıldığını ileri sürerek Adem'e secde etmedi. İblis, Adem aleyhisselamın varlığının dış görünüşüne bakıp kendini üstün görmüş ve yaratılışın iç yüzünü, sırrını, hikmetini anlamamıştır. Adem'i sırf topraktan zanneden iblisin yaklaşımı, kendi maddesini ondan üstün saymıştır. Kendini, mal, yüz güzelliği, makam, ırk, soy, sınıf veya ülke olarak üstün görenlerin anlayışı da aynı düşüncenin bir sonucudur. Kutsal Kitabımız, kötü duygu ve düşüncelerin ruhu bozup insanı iyiliklerden ve doğru yoldan saptırdığından sıkça bahseder. Hatta bu kötü duyguların demirin paslandığı gibi kalbi paslandırdığını ve bir zaman sonra gerçeği göremez hale getirdiğini belirtir. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Mutaffifin Suresi 14. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği veciz bir şekilde şöyle izah etmiştir. Vücutta bir et parçası vardır. O sağlamsa bütün vücut sağlam olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. İyi bilin ki işte o et parçası kalptir. Büyük İslam düşünürü Gazali, insan bedenini bir ülkeye, kalbi o ülkenin başkentine, aklı da ülkeyi yöneten hükümdara benzetir. İnsandaki iyi ve kötü duygu ve düşüncelerin sürekli olarak bir çatışma, savaş içinde olduğunu söyler. Bu savaşta insanın güzel duygularının galip gelmesi için kalbin ve dilin afetlerini uzun uzun izah eden Gazali, kibir ve ücub konularına da yer vererek bunların zararlarına ve bunlardan kurtuluş yollarına işaret etmiştir. Bu bakımdan bedenimizin sağlığı için ne kadar uğraş veriyor, doktora gidiyor, gerekli tedavileri uyguluyor, soğuk ve sıcağa karşı tedbir alıyorsak, kalp hastalıklarına da en az bedenimize gösterdiğimiz hırs ve isteği göstermemiz gerekir. İnsanın gurur ve büyüklenmesinin sebeplerine baktığımızda bunun birkaç türlü ortaya çıktığını görürüz. Bunlardan birincisi ve en tehlikelisi Yüce Allah'a ve Peygamberine karşı gösterilen kibir ve gururdur. İkincisi ise kişinin kendi nefsinde oluşturduğu kibir ve gurur.

0: olurdur. Bunlar da insanın ilmiyle, ibadetiyle, nesebiyle, güç ve kuvvetiyle, servetiyle, makam ve mevkiyle, yakınlarının çokluğuyla başkalarına karşı övünmesidir. Halbuki hiçbir kimsenin başkasına karşı büyüklenme hakkı olmamalıdır. Çünkü herkesin atası Adem aleyhisselamdır. O da topraktan ve nihayet herkes bir su damlasından yaratılmıştır. O halde hangi hakla bir kısmımıza lütfedilen bazı hususları diğer insanlara karşı üstünlük sebebi sayabiliriz? Hazreti Peygamber Efendimiz, kibir ve gururun en azının bile çok tehlikeli bir kalp hastalığı olduğunu şöyle belirtmiştir. Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir. Bir adam, kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever dedi. Peygamberimiz de, Allah Teala Hazretleri güzeldir, güzelliği sever. Kibirse, hakkın iptali, insanların hakir görülmesidir buyurdular. Kibir ve gurur hastalığının ilacı, tevazu, alçak gönüllülüktür. Tevazu sahibi olabilmek için, dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini ve dünyanın fani olduğunu bilmek gerekir. Yüce kitabımızda şeytanın insana sağından, solundan, önünden, arkasından gelerek onu yoldan çıkarmaya çalışacağı belirtilmektedir. Kibir ve gurur da şeytanın bize süslü göstereceği kötü huylardandır. Eğer Yüce Allah'ın sevgisine ulaşmak istiyorsak, kalbimizdeki tüm kötü duygu ve düşüncelerden sıyrılmamız ve arınmış bir kalple Allah'ın huzuruna çıkmamız gerekir. Zira Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Necdet Ergin. Kıyamet Suresi 31-40. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Emrullah Akbaş. İsra Suresi 71 ila 77. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Tevbe Suresi 111 ve 112. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekarlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halil Tenger. Buruç Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz O, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Tur Suresi 17 ila 28. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Dini tamamlamaya çalışanlar, bid'atçiler. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Maide Suresi 3. Ayet. Medeni bir sure olan Maide Suresinin 3. ayetinde kulları için seçtiği dinin İslam olduğunu bildirirken dini kemale erdirmek ifadesini kullanmıştır Allahü Teala. Bu ifade dinde helal ve haram olanların bildirilip sınırların belirlendiğini, ahlaki, hukuki ve sosyal yasaların tamamlanarak son noktanın Allah tarafından konulduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'den en son indiği düşünülen bu bölüm, Hazreti Peygamber'in vefatından kısa süre önce veda hacı yapılırken Arafat'ta nazil olmuştur. Yüce Allah, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli ilkelerin en mükemmelini içeren Kur'an'ı, insanlığın hayat ve medeniyet alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir nitelikte kemale erdirmiş ve tamamlamıştır. Tamamlanmış din vurgusu, dinde yeni helaller ve haramlar icat edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde, "Benden sonra yaşayanlar nice ihtilaflar görecek. Öyleyse size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hulefai Raşidi'nin sünnetini hatırlatırım. Bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira sünnette bulunana zıt olarak her yeni çıkarılan şey bir bid'attir ve her bid'at de sapkınlıktır." buyurmuştur. Arapçada bid'at kelimesi bir şeyi ilk kez yapmak ya da daha önce örneği bulunmayan, sonradan ortaya çıkan şey manalarına gelmektedir. İslam dininde Hazreti Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargı ve ilkeler için kullanılan bu kelime, bu yargı ve ilkelerin dinin aslından olmayıp insanlar tarafından konulması yönünden olumsuzluk ifade etmektedir. Bid'at kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, dinde insanlar tarafından ihdas edilen yenilik anlamında bir defa yer almaktadır. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Buna uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Hadid Suresi 27. Ayet. Ayet, Hristiyan rahiplerin kadınlardan ve dünyevi isteklerden uzak durarak kiliselere kapanmaları şeklindeki ruhbanlık uygulamalarından söz etmekte, onu kendileri icat ettiler vurgusuyla Allah'ın emretmediği bir şeyi yaptıklarını göstermektedir. Aslında onlar iyi niyetle ve Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla bunu yapmışlar, ancak ortaya koydukları ruhbanlık bid'ati Allah'ın dininde onun emretmediği bir şey olduğu için kınanmalarına sebep olmuştur. Benzer durum sahabe arasında da görülmüş, "Ben geceleri namazla geçireceğim, ben her gün oruç tutacağım, ben eşime yaklaşmayacağım" diyerek aralarında söz veren üç sahabiyi uyaran sevgili Peygamberimiz, "Allah'a yemin ederim ki ben içinizde Allah'tan en çok sakınan kimseyim. Ancak oruç tutar, yemek de yerim, geceleri namaz kılar, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir" buyurmuştur. Dini gayretlerle ortaya çıkan bid'atlerle birlikte anılan hurafeler, bid'atlerden farklı olarak yanlış inançlar demektir. İkisi de insan kaynaklı olması yönünden ortaktır. Ancak her bid'at hurafe sayılmaz. Çünkü hurafede genel olarak akıl dışılık vardır. Kabirlerden medet ummak, taşları öpmek, Allah rızası için kesilen bir kurbanın kanını alnına sürmek, safer ayını uğursuz kabul etmek, yatır ya da ağaçlara bez bağlamak gibi davranışlar hurafedir. Bir kısım batıl dinlerde görülmekle birlikte İslam diniyle bağlantıları yoktur. Bid'at ise dini ritüel ve inanışlara benzer, dini kabul edilir ancak dinden değildir. Bid'atin çeldiriciliği akla yatkın olması noktasında ortaya çıkmaktadır. Hurafelerin reddedilmesi daha kolayken bid'atlerden bu özelliği nedeniyle korunmak zordur. Ramazan ayında tutulan ilk orucu kendisine Oruç Baba adı verilen bir kabrin başında açmak, iftar etme yönüyle dini bir ritüel olarak görünse de bu işten sevap ummak, bu harekete bir değer atfetmek, yapana sevap kazandıracağını düşünmek, dinde olmayan bir uygulamayı dine sokmaktır. Yine namaz gibi önemli bir ibadeti Hazreti Peygamber veya ashabının uygulamadığı sayılar ve vakitlerle yeni formlara sokmak, Kur'an okumak başlı başına bir ibadet ve dua iken farklı sayılarla arzu ve isteklerin gerçekleşeceğine dair söylemlerde bulunmak, bid'at ihdas etmektir. Ölü evinde helva kavurmayı, Muharrem'in 10. günü aşure kaynatmayı ibadet telakki etmek de bu yönden sakıncalıdır. Bunlar gelenek olarak toplumun benimsediği davranışlar olsa da dini bir değeri yoktur, dine ait gibi gösterilmemelidir. İnsanların bid'at ve hurafeleri benimsemeleri din anlayışının eksikliği ve dinin doğru kavranmamış olmasıyla yakından alakalıdır. Bununla birlikte maddi veya manevi menfaat duygularının ön plana çıkarılması, siyasi ya da manevi statü elde etmek gibi sebeplerle de dinin bir sömürü aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Adı ister bid'at ister hurafe olsun, nasıl bir niyetle yapılırsa yapılsın, bu tür uygulamalarda en büyük hata insanların Allah'ın sözünün üstüne söz söyleme girişiminde bulunmasıdır ve Yüce Allah bunların tümünü yasaklamıştır. Şimdi zikredeceğimiz örnek, Hazreti Peygamber zamanında yaşanan benzer olaylarda Allah'ın kullarını doğrudan uyardığını göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı gün sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş. Onlar "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap verdiklerinde Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Bu gece kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir." Hazreti Peygamber'in dilinden yapılan bu uyarı, cahiliye Araplarında mevcut olan yıldızlara, yaratılış maksadının üzerinde değer atfetme, onların yağmur yağdırma, insanları cezalandırma, insanların hayatına etki etme gibi özellikleri olduğu inancının bazı zihinlerde devam ettiğini göstermektedir. Kur'an'da, "Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisi en güzel örnektir" buyurulmuş ve peygamber söz, fiil ve davranışlarıyla dini açıklamışken dinle ilgili yeni uygulamalar getirmekten sakınmak Müslümanlar için bir yükümlülüktür. Ancak her konuda olduğu gibi burada da ifrat tefrit dengesi korunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bid'at konusunun din bağlamında ele alındığı, dünyevi işler için yapılan yeniliklerin bid'at kapsamına girmediğidir. Örf ve adet, bir dini ahkamı değiştirmediği, bir ibadeti bozmadığı veya dinin yasak ettiği şeylerden olmadığı sürece bid'at olarak görülemez. Buna göre ibadet ve sevap kastıyla yapılmayan işler dini değil, dünyevi uygulamalar olarak kabul edilmelidir. Uçağa ve otomobile binmek, masada yemek, çatal kaşık kullanmak, teknolojik aletlere sahip olmak, insanoğlunun yeryüzünü imar etme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan şeylerdir ve dünya hayatının süsleri arasındadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Mü'min Suresi 38 ila 48. Ayet-i Kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: الأحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ.
1: Andolsun ki oturdukları yerlerde Sebe kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda, diğeri solda iki bahçe. Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini acı yemişli, ılgınlı ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız. Bereketli kıldığımız beldelerle onlar arasında birbirini gören birçok yerleşim yeri oluşturduk ve bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık. Oralarda geceleri, gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Onlarsa, Rabbimiz konak yerlerimizin arasını uzaklaştır dediler. Ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları ibret kıssaları haline getirdik ve darmadağın ettik. Kuşkusuz bunda, yeterince sabretmesini ve şükretmesini bilenler için ibretler vardır. Gerçek şu ki İblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu. Çünkü inanan bir grup hariç hep ona uymuşlardı. Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytana kendine uyanları ayartma fırsatı vermemişse sadece ahirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir.
0: قُلِ دَعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi, buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince, "Rabbiniz ne buyurdu?"

0: derler. Onlar da şu cevabı verirler. Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah'tır. O halde biz veya siz, iki taraftan biri ya doğru yoldadır, yahut açık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi, sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek. Sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ortak diye O'nun yanına kattıklarınızı bana gösterin bakalım. Hayır, asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten yalnız O Allah'tır. Biz seni başka değil, ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmek istemiyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek, söyleyin bakalım diyorlar. De ki, sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

0: يعلمون.
1: İnkar edenler şöyle dediler: biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de bundan öncekilere. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Horlananlar, büyüklük taslayanlara şöyle derler: siz olmasaydınız hiç kuşkusuz biz iman ederdik. Büyüklük taslayanlar hor görülenlere, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, günah işleyenler sizsiniz derler. Hor görülenler, büyüklük taslayanlara şöyle cevap verirler:

Ardından şunu eklemişlerdir: biz servet ve nüfus açısından üstünüz. Dolayısıyla azaba uğratılacaklar biz olamayız. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler.

يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم

الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.

0: رسلي فكيف كان نكير.
1: Sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır. Ama iman edip dünya ve ahirete yararlı iş yapanlar başka. Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır. Ve onlar köşkler içinde huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Ayetlerimizi etkisiz kılmak üzere çaba gösterenlerse azap içinde bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız, Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en büyüğüdür. O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak. Bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap

Cevap verecekler. Haşa! Sen yüceler yücesisin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Ey tapanlar ve tapılanlar! Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz, ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz. Yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi. Bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında, onun hakkında bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. Oysa biz onlara okuyacakları, inkarlarına dayanak yapacakları kitaplar vermemiştik. Ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar, şimdikiler, onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilseniz onları nasıl cezalandırdım.

De ki, size tek bir öğüt vereceğim. Allah için başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. De ki, sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa o da sizin olsun. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah'tır. O her şeye tanıktır. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gayblar alemini hakkıyla bilmektedir. De ki, hak gelmiştir. Batıl ne yeni bir şey var edebilir, ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, şayet ben yanlış yoldaysam, bunun vebali banadır. Eğer doğru

0: Bu yoldaysam, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O her şeyi işitmektedir, çok yakınımızdadır. Korkuya ve telaşa kapıldıklarında onları bir görsen, artık kaçış kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık ona inandık diyecekler. Ama dünyaya bu kadar uzak bir yerden kurtarıcı bir imana kavuşmak ne mümkün? Daha önce onu inkar etmişlerdi. Gayb hakkında da körü körüne atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları arasına bir set çekilmiştir. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar sürekli şaşkınlığa iten bir kuşku içindeydiler. Fatır Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâike.

تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor.
0: وَاللّٰهُ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُث۪يرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

Tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler O'na yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da O yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır. Ve onların tuzakları alt üst olur. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da, kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir. Ötekisi ise tuzludur ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez.''

0: وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
1: Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Taşıdığı kendi günah yüküdür. Günah yükü ağır gelen kimse, onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa, o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir. Ama sen kabirlerdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bil ki daha öncekiler de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkârcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ

مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.

والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا

0: Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renk ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır. Her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adin cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: İnna Allahu alimu gaybis semawati vel ard. İnnehu alimun bi zatis sudur. وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve O kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana, yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de, onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o Halim'dir, çok bağışlayıcıdır. Ve

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

Onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle yemin etmişlerdi. Ama onlara uyarıcı gelince bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları Kur'an'ların ayağına dolaşır. Yoksa onlar

öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler? Kaldı ki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe yok ki o her şeyi bilmektedir, her şeye kadirdir. Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğundaysa herkes anlayacaktır ki Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Yasin Suresi.

0: أَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, izzeti büyük, rahmeti bol olan Allah tarafından ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Kendilerine uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Sebe suresi 15-54. ayetler, Fatır suresi ve Yasin suresi 1-12. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayeti Kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayeti kerimeler.

واسأل الله.

Rahim olan Allah'ın adıyla, ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Enfal Suresi 45 ila 49. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir, dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 94. ayeti kerimesini işleyeceğiz. Bu ayetin hikmetlerini öğrenmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak En'am suresi 94. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ Sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ Ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءَ Hakkınızda yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Andolsun aranız açılmış, o ilah tanrı sandığınız şeyler sizi yapayalnız bırakıp gitmiştir. Aziz kardeşlerim, inkarcıların ahirette mutlak güç ve hakimiyet sahibi olan Allah karşısındaki yalnızlık ve çaresizliklerinin anlatıldığı bu ayete göre onların dünyadaki akraba ve dostları kendilerini şımartıp azgınlaştıran mal ve mülkler, makam ve mevkiler, Allah'tan başka tapmış oldukları şeyler Allah karşısında onlara zerre kadar fayda sağlamayacak, yardımını umdukları şeyler kaybolup gidecektir. Değerli dinleyenler, bir düşünün. Bir insan ömrü boyunca mal toplamış, evler, arsalar, arabalar, türlü türlü dünyalıklar edinmiş. Bankalarda yüklü hesapları var. Çevresinde kendisine saygı duyan insanlar, makamında önünde eğilenler olmuş. Bir gün ölüm meleği kapısını çaldığında bütün bu imkanların hiçbirini yanında bulamıyor, yanında götüremiyor. Kıymetli dostlar, bu ayetin edebi dokusuna da bir dikkat edelim. Cenab-ı Hak ilk yaratılış ile ahiret dönüşü arasında ince bir bağ kuruyor. Nasıl ki bir bebek dünyaya gelirken çıplak, güçsüz ve yalnızdır, insan kıyamet gününde de aynı çıplaklık, aynı yalnızlık içinde Rabbinin huzurunda duracaktır. İnsan dünyada kendisine emanet edilen malları ve makamı ebedi zannederek kibirlenir. Fakat ahirette bu emanetlerin tümü kendisinden alınır, sahibine geri döner. Çünkü asıl malik sadece Allah'tır. İnsanların dünya hayatındayken kendisine şefaatçi zannettikleri bir takım kendince yücelttiği putları, bir takım kendisinden medet umduğu, şefaat beklediği liderler, makamlar aslında birer hayaldir. O gün hayaller dağılır, çıplak hakikatle insan baş başa kalır. Ayet-i Kerime'nin ilk yaratılış hatırlatması, insanın fıtratını uyandıran bir tokat gibidir. İnsan dünyaya nasıl yapayalnız geldiyse o gün de yalnız dönecektir. Yanında tek dostu salih amelleri ve bu amellerin kaydedildiği amel defteridir. Aziz kardeşlerim, ayetin sonundaki aranız açılmış, sizin sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir ifadesi var. Yani لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ifadesi. Artık aranız açılmış, sizin sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. وَضَلَّ عَنْكُمْ ifadesi. Bu insanın dünyada bağlandığı her şeyin aslında bir gölge olduğunu gösterir. Gün batınca gölgeler kaybolur, geriye sadece hakikat kalır. İşte bu yüzden alimler der ki, kabir kulun dünyada sevdiği şeylerden ayrıldığı, amelinin dışında hiçbir şeyin yanında kalmadığı ilk menzildir. Değerli kardeşlerim, bu ayet bize bir hakikati hatırlatır. İnsanın dünyadaki imtihanı aslında ebedi yalnızlığa hazırlıktan ibarettir. İnsanın dünyadaki imtihanı aslında ebedi yalnızlığa hazırlıktan ibarettir. Kim ki Allah'a imanla, salih amellerle donanır, onun yalnızlığı aslında yalnızlık değildir. Çünkü Allah dostlarını asla yalnız bırakmaz. Değerli dinleyenler, gelin bu ayetin ışığında kendimize şu soruyu soralım. Ben Rabbimin huzuruna hangi yüzle gideceğim? Yanımda amel defterimden başka ne götüreceğim? Sorumuz bu olsun. Unutmayalım. O gün malın, evladın, makamın değil, sadece imanımızın ve güzel amellerimizin gölgesi yanımızda olacak. Rabbim o büyük günde bizleri yalnız ve sahipsiz bırakmasın. İmanımızı ve amellerimizi o ebedi yolculukta ve ebedi alemde bize yoldaş kılsın. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Şura Suresi 36 ila 40.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse, onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz O, zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra, kendini savunup hakkını alan kimseye, ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kıyamet gününden bir kesit. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanları, Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Meryem Suresi 85 ve 86. ayetler. Yüce kitabımız Kur'an, ilk suresi olan Fatiha'nın 3. ayetinde, Allah'ın hesap gününün sahibi olduğunu haber vermek suretiyle bizlere hesap gününü hatırlatmaktadır. Arkasından da hesap gününün sorgu konusu olan sadece ona kulluk etmemizden söz etmektedir. Dünyada başıboş bırakılmayan insan elbette yaratıcıya kulluk için gönderilmiştir. Serbest iradesiyle kulluk sınavı veren insan için bir de bu sınavın değerlendirilip karşılığının görüleceği bir hesap gününün gelmesi kaçınılmazdır. Çünkü hak edene hak ettiğinin karşılığını vermek, Allah'ın adaletinin bir gereği olduğu gibi, hak ettiğinin karşılığını alması da kulların bir beklentisidir. Kullar için sınav bu şekilde anlamlı hale gelir. Öte yandan Allah'a kulluk görevini yerine getiren insanın kazanma ümidi yanında, ona kulluktan uzak bir hayat yaşayan insanın da kötü akıbetle karşılaşacağı korkusu, iradeyi olumlu yönde etkileyen ve sınavı bilinçli hale getiren önemli birer faktördür. Bunun için Allah Teala, hesaba çekileceğimiz bir günün geleceğini, yaratılış gayemiz doğrultusunda yaşayıp yaşamadığımız ve verdiği nimetleri bu uğurda kullanıp kullanmadığımız konusunda mutlaka hesaba çekileceğimizi bize birçok ayette haber vermektedir. Meryem Suresi ile ilgili bir kısım ayetin anlamı şöyledir. Rabbine andolsun. Onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Meryem Suresi 68 ila 72. ayetten. Hesap gününün sıkıntıları daha kıyametin kopuş anından itibaren başlar. O anın dehşetiyle gençlerin simsiyah saçı bile korkudan bembeyaz olur. Emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutur. Hamile kadın karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanlar sarhoş gibi olurlar. Hesap günü kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Herkes kendi derdine düşer. O günde Allah, kişinin kendi aleyhine dünyada yaptığı kötülükler hakkında organlarına şahitlik ettirecektir. Dünyadayken birlikte günah işleyen dostlar, o gün dünyadaki arkadaşlıklarından dolayı pişman oldukları gibi, dostlarına ve şeytana da hasım ve düşman olurlar. Dünya hayatındayken nimetler içerisinde şımararak dostlarıyla birlikte günah işleyenlerin yüzleri o gün kederleri dolayısıyla kapkara olacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle onlar günahkarlarla inkarcılardır. Hesabın zorluğunu ve işlediği amellerin kötü karşılığını gördüklerinde eyvah mahvoldum diye bağıracaklar, toprak olmayı ve yok olmayı temenni edeceklerdir. Ne var ki bu pişmanlık fayda vermeyecektir. İnkarcılar daha ölüm anındayken gerçekleri ve amellerinin kötü sonucunu görünce, Rabbim beni dünyaya geri gönder. Boşa geçirdiğim dünyada mutlaka salih amel işleyeceğim diyerek pişmanlıklarını ifade etseler de bunlar boşuna söylenmiş sözler olacaktır. Bunun dışında o gün dünya imtihanını kazanmış müminler de olacak. Onlar dünyada imanla yaşayıp dini emir ve yasaklara riayet ederek tertemiz bir kalple Allah'a gelen kullardır. Hesap gününde onların yüzleri parlak, güleç, sevinçli ve bembeyaz olacaktır. Sığınılacak hiçbir yerin olmadığı o dehşetli günde arşın gölgesi altında gölgeleneceklerdir. Sonuçta Allah onlardan razı, onlar da Allah'ın verdiği mükafata razı olacaklardır. O gün onlara şöyle denilecektir. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Fecr Suresi 27 ila 30. ayetler. İman ve istikametle yaşayıp Rablerinin huzuruna varan bu müminler için ölüm anında, kabir hayatında ve hesap gününde korku ve hüzün yoktur. Çünkü Allah meleklerini onlara yardımcı, dost olarak gönderecektir. Cennette ise istedikleri her şey Allah tarafından onlar için konukluk olarak hazırlanmıştır. İşte iki tip insanın kıyamet, hesap günündeki durumları. Elbette akıllı kişi hak ve hayırlı olanı seçecek ve bu mükafatı kazandıracak hayatı kendine yol edinecektir. Gerek

0: Kur'an-ı Kerim, gerekse Peygamber Efendimiz, ibret alıp kıyamet gününde acıklı duruma düşmememiz ve ebedi mükafatı kazanmamız için bizlere ahiretin iyi ve kötü ahvalini haber vermişlerdir. İnsanoğlunun hayatının her anı kayda alınmakta. Söylediği her söz ve işlediği her fiil, kıyamet günü hesabı görülmek üzere gözetleyici melekler tarafından kaydedilmektedir. Öyleyse hayatımızı ona göre yaşayalım.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Amuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amr bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen, bunu yap. Kuşkusuz, o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Davud Kızılkaya. Nebe Suresi 31 ila 40. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği

Onun izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Herkes yaptığının karşılığını görecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de ahirete iman üzerinde önemli durulmuştur. Konuyla ilgili ayetlerde hayatın sadece dünyadan ibaret olmadığı, asıl ve ebedi olanın ahiret hayatı olduğu, bu hayata da ölüm ve kıyamet kapısından geçileceği hakikatini görmemiz istenmiştir. İnsanın bu inanç içinde yaşayarak hayatını anlamlı kılmaya çalışması, herkes için iyilik düşünüp iyilik yapması, hayırda yarışması, her türlü kötü ve zararlı düşünce ve davranışlardan uzak durması, kendine, ailesine, topluma ve tüm insanlığa faydalı olmak için çabalaması beklenirken, bu her zaman böyle olmamaktadır. Yaptıklarından sorumlu olan ve sınırları belli bir hayat yaşaması gerekirken, sınırsızlık özentisi ve arzusuyla yaşayan insan, kendisine ya da karşısındakilere zarar verebilecek şekilde davranabilmektedir. İnsanlar genellikle dünya hayatında adaletin her zaman işlemediğini, kimi zaman haksızların haklı, haklı olanların da haksız konuma düştüğünü görerek yaşamaktadır. Bu ayet bize bu adaletsizliğin ahirette mutlaka giderileceğini ifade etmektedir. Kıyamet günü kurulacağı bildirilen hassas teraziler, bize iyiliğin ya da kötülüğün küçümsenmemesi gerektiğini açıkça hatırlatmaktadır. İzahını yaptığımız ayette, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa vurgusuyla öne çıkan bu gerçek, Zilzal suresinde, o gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir şeklinde ilan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim, fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir diyerek, insanı nefsi arzularının esiri olduğu zaman, nasıl da ebedi olanı fani olana değiştirebildiğini ve kendi hüsranını yine kendisinin hazırladığını çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Yaptıklarından sorgulanma ve ahirette hesaba çekilme anlayışıyla kuşatılmamış bir hayat, sahibine de çevresindekilere de hüsran sebebi olabilecektir. Oysa bu değerleri hayatında içselleştirmiş olan mümin için, zerre miktarı günahın ağırlığını ya da kul hakkı sorumluluğunu ahirete taşımak, dünyanın yükünü sırtında taşımaktan daha ağır ve zor gelecektir. Daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret mutluluğunu yakalayabilmemiz için, dünyanın geçici zevklerine ve aldatmalarına kanmamalıyız. Bu nedenle hepimizin, Kur'an'ın bu uyarılarını anlayıp hayatımıza aktarmaya şiddetle ihtiyacı vardır.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kur'an'ın temel konuları.

Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure, Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde, tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra, tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında ey peygamber diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetler yer almaktadır. Secde suresi 15. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

0: وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Kullarından rızkı dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veren Allah'tır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara gökten su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler. Zevk-u safa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz bir belde yapmışızdır. hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacakları yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunun bilincinde değildirler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine hiç düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rabbine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o, sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı, hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu, onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan hizmetçileriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi, kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bütün gönlünüzle ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırıldığında bakarsın ki, bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimize nankörlük etsinler bakalım. Hadi safanızı sürün ama yakında öğreneceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınıza sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin ona ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice olduğu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. O halde Allah katından geri çevrilemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarcılığı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahireti için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olmaktadırlar. Zira Allah İman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen günaha saplananların cezasını hakkıyla verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken o, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kulların üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de O'nu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe duçar eden, saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak, yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda, sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret, kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona 7'si daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketlerini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmekte olduğunda asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır, o senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak bir kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkârcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Aslında onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkâr etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkârları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi, yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın. Ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin İhtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz?

Diyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız husus bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgiyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kaydaltına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden ve öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir?

Ne karşı ne keslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı, savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Allah onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki, Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi. Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetlerin yer aldığı 21. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler, içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Bizleri dinleyen, kulak veren ve Kur'an Hocası programımıza gönül veren aziz dostlar. Sizleri Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim dersimizde bugün yine Fecir suresinden ayetler okumaya devam edeceğiz. En son 9. ayeti kerimeyi okumuştuk. Bugün ise 10 ila 14. ayetler. Tabii ki 10. ayeti kerimeden 14. ayeti kerimeye kadar okuyacağız. Yine birlikte okuyacağız, yine birlikte tekrar edeceğiz. Okuduğumuz ayetleri 3 tekrar yapacağız. 592. sayfa. Evet, sayfada tekrar söylüyorum, 10. ayetten sayfanın bitimindeki 14. ayeti kerimeye kadar hepsini okuyacağız. Buyurun, birlikte okuyoruz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Evet, Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Okuduğumuz ayeti kerimelerde hangi kelime ya da harflere, hangi kurallara dikkat edeceğiz, onları dile getireceğim şimdi inşallah. İlk okuduğumuz ayet 10. ayeti kerimeydi. Ve fir'aune zil evtad. Bakınız burada Firavun derken ra cezimli kendisinden önce esre olduğu için ince okunması gereken bir durumda. O zaman okuyuşumuz
0: ve firavune ve firavune zil evtad zil evtad zil evtad
1: dedik.
0: Ellezine tağav tağav ellezine
1: zel harfi feltek ellezine de
0: ellezine tağav ta ta
1: evet bunu tağav demiyoruz.
0: Ta tağav fil bilad.
1: Ta kendi sesiyle, gayin de kalın tabii ki kendi sesiyle.
0: Tağav fil bilad. Fe ekseru fihel fesad. Fe ekseru
1: sapeltek.
0: فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ
1: Sondaki dal harfi yine kalkale harfi hem de ince okunan dal harfidir. Bir kez daha okuyalım.
0: فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ
1: Devam ediyoruz.
0: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ فَصَبَّ فَصَ
1: Bakınız fa ince, sat kalın.
0: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ Sevta.
1: Bakınız sin ile vav ince harfler. Ne diyorduk tekrar hatırlayalım bugün bir kez daha. Sırası geleni oku. Değil mi? Sırası geleni okuyoruz. Şimdi sin harfi ince. İnce harf. Üstünü ile s sesi veriyor. Vava bağladığımız zaman vav da ince harflerden.
0: Sev.
1: Bakınız sev. Sonra kalın olan da harfi geliyor.
0: Sevta, sevta.
1: Onun için burada da kalın diye sini kalın okumamak gerekir. Hepsi kendi sesiyle okunacak.
0: Sevta azab. Azab.
1: Zel harfi peltek ve ince. Ba harfi de kalkale ve yine ince.
0: Fesabbe aleyhim rabbuke sevta azab.

0: Kaçırmadı.
1: Evet. İnne rabbeke, inne de tutuyoruz. Rabbeke de tutmadan ama şeddeyi gösterecek şekilde okuyoruz. Sonra lebil mirsad. Evet, önemli bir kural var burada. Efendim, gördüğünüz gibi el mirsad kelimesindeki ra kalın okunmalı. Ben de her okuyuşumda kalın okudum. Ama sizlerden ra'nın ince veya kalın okunduğu durumları bilerek, efendim, ra sakin, yani cezimli. Kendisinden önce de esre olduğu zaman ra ince okunur kuralını bilenler, evet, ra cezimli, ra'dan önceki hareke esre ise ra ince okunur kuralını bilenler bizim okumamıza itiraz edebilirler. Hocam, burayı ince okumalıydınız. Eğer sonrasına bakmazsak bu şekilde düşünenler haklıdırlar. Ama aynı kuralın var olduğu yerde şöyle bir durumda var ki, böyle bir durumda ra'dan sonra hurufu isti'la, yani kalın okunması gereken 7 harften birisi gelirse. Bunlar neydi, hatırlayalım, kalın harfler. Sırasıyla, elifbadaki sırasıyla söylüyorum. Ha, sad, vad, ta, va, gayn, gaf. Eğer bu 7 harften bir tanesi cezimli olan o ra'dan sonra gelirse, o zaman ra öncesi esri olsa bile kalın okunur. İşte buradaki örnekteki gibi. Lebil mirsad. Neden dolayı kalın okuyoruz? Ra'dan sonra gelen harfin hurufu istiladan olması sebebiyle. Evet. O zaman burayı da kalın okumamız gerekiyor. Evet efendim. Açıklamalarını yaptığımız bu ayet-i kerimeleri bir kez daha birlikte okuyalım. Buyurun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve fir'aune zil evtad. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب علي

0: الجهاد. صدق الله العظيم.
1: Evet kıymetli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkârcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Musa Dağ. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçim.

0: dilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Müminin yol haritası. Müminin dikkat etmesi gereken bazı davranışlar. Yüce Allah, Lokman Suresinin 17. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Bu ayeti kerime, Hazreti Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı nasihatten bir bölümünü dile getirmektedir. Allah'ın kelamında yer bulan bu nasihatler, özelde her ne kadar bir peygamberin oğluna nasihati ise de, genelde bütün insanlara yapılan bir nasihattir. Hayati öneme sahip olan bu nasihat cümlelerinin her biri insan için vazgeçilmez davranışlardır. Çünkü ayette namazın kılınması emredilmekte, iyi olanı emredip kötü olandan sakındırılmakta, insanın karşılaştığı sıkıntılar karşısında sabretmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu üç önemli uygulamada şöyle bir genel kulluk bilinci yer almaktadır. Namazın kılınmasıyla insan Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın kılınması emredilmekte, namazın kılınmaması ise yasaklar arasında yer almaktadır. Dinin direği, müminin miracı olan namaz, manen en yüce mertebeye ulaşma aracıdır. Bu özelliği hasebiyledir ki Hazreti İbrahim yaptığı duasında "Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbim, duamı kabul eyle." buyurmuş, namazın nedenli önemli olduğuna işaret etmiştir. Yine Taha Suresi'nin 137. ayetinde de "Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır." buyurulmaktadır. Bu ve pek çok ayette namazdan çokça bahsedilmesi, bunun kullukta ne kadar önemli bir ibadet olduğunu göstermektedir. İşte ayette de kulluğun zirvesi olarak bilinen namazın kılınmasıyla Allah'a karşı olan önemli bir görevin yerine getirilmesi anlatılmaktadır. Ayette ayrıca iyiliği anlatıp kötü olanı yasaklamaktan bahsedilmektedir. Her insan fıtratı gereği iyiyi bulmaya, iyi ve güzel şeylerle yaşamaya ihtiyaç duymaktadır. Kötü, çirkin ve yanlış olan şeylerden hoşlanmamaktadır. İyi ve güzel olan söz ve davranışlar ferde ve topluma huzur verir. Adalet ve hakkaniyeti tesis eder. Bu özelliği sebebiyle iyiyi emretmek, beşerin ve mahlukatın mutlak hayrınadır. Kötü şeylerse, ferdin ve toplumun huzurunu bozan, rahatsız eden, zarar veren davranışlar olduğu için hiç kimse tarafından beğenilmez. Ancak bilinçsizlik nedeniyle insanların bir kısmı iyi ve güzel olan şeylerden mahrum olmaktadır. İyi ve doğru olanın bilgi sahibi kişiler tarafından anlatılması, kötü olanın da yine bilenler tarafından anlatılarak ferdin ve toplumun huzurunun tesis edilmesi gerekmektedir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerime yer almakla birlikte bu konuyla ilgili olarak Ali İmran Suresi'nin 104. ayetinde "Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır." buyrularak, kurtuluş reçetesinin insanların bilinçlendirilmesi olduğu dile getirilmektedir. Dinimizin üzerinde durduğu en önemli hususlardan biri de, ilim elde etmek, bilgi sahibi olmaktır. Bu, her Müslümanın dikkate alacağı önemli sorumluluklardan biridir. Bilgisiz olanların her türlü hatayı yapabilecekleri dikkate alınarak cahillerden uzak durmak Yüce Allah tarafından emredilmiştir. A'raf suresinin 199. ayetinde "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir" buyurulmaktadır. Ayetin bir bölümünde ise başına gelene sabret buyrularak, insanın başına gelen maddi ve manevi sıkıntıları, belaları birer imtihan bilip metanetle karşılaması emredilmektedir. İnsan sabır gücünü olaylara karşı kullanabilmelidir. Zaten sabır, insanın karşılaştığı olumsuzluklar karşısında dik durabilmesi, kadere razı olması, olaylara metanetle bakmasıdır. Bu durumda olanlara, Yüce Allah'ın vereceği mükafatların büyük olacağı, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde hatırlatılmaktadır. Ayetin sonundaysa, işte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir buyurulmuştur ki, bu müsbet davranışlar, insanın dini yönden olgunluğunu gösteren örnek uygulamalar olarak ifade edilmiştir.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Yirminci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Neml suresi 56 ila 93. ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1 ila 45. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın, kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur: siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız, öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır, hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa, ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle: hamd Allah'a mahsustur. O, işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, o senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz, demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşmanı olan taraftan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi: "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla." Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne gördü?

görürsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, açıkçası sen düpedüz serserinin birisin dedi. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi. Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen insanların arasını düzelten değil de bu ülkede zorba biri olmak istiyorsun dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar, dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur, dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, meseleniz nedir, diye sordu. Çobanlar sulayıp çekilmeden, biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı, dediler. Bunun üzerine Musa, onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım, diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir edayla yürüyerek yanına geldi. Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca korkma zalimler güruhundan kurtuldun dedi. O iki kızdan biri babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır, dedi. Baba, bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin, dedi. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir, diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm, dedi. Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, muhakkak ki ben, yalnızca ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir. Sakin ol. İşte bu ikisi Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık, dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler! Sizin için benden başka ilah tanımıyorum.

Ey Haman, haydi benim için tuğla fırınını yak. Bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum, dedi. Firavun ve askerleri, bize döndürülmeyeceklerini sanarak, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte, zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz, önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen, ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahyi gönderdik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz keşke bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki düşünüp öğüt alsınlar diye biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler içinde öyleleri vardır ki buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe Rabbin memleketleri

ve helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere huzura çıkarılanlardan biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı" derler. "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın" denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?" diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, "Kesin delilinizi getirin" diyeceğiz. O zaman anlarlar ki hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti: "Sakın şımarma. Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim" diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı" derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi: "Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah

Onun mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini, barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi, kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa, "Yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkarcılar iflah olmazmış," der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın ama o Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza O yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki, Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca, insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa, o zaman da mutlaka gerçek müminlere, "Aslında biz hep sizinle olduk," derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere, "Gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim," derler.

0: Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin, sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz.
1: Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır.
0: Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir, dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O ahirette de iyiler arasında yer alacaktır.
1: Lut'a gelince o kavmine demişti ki,
0: siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız?
1: Kavminin tek cevabı şu oldu: Hadi, doğru söyleyenlerden sen, başımıza Allah'ın azabını getir de görelim.
0: Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim, diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz, çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır, dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor.

0: koşuyor, dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak, dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar, korkma, tasalanma, dediler. Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim, dedi. Allah'a kul olun, ahiret gününü ümitle bekleyin, yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük. Kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.
1: Neml suresi 56-93. Ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1-45. Ayetlerin yer aldığı 20. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

تلك آيات الكتاب الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Dini tamamlamaya çalışanlar, bid'atçiler. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Maide Suresi 3. Ayet. Medeni bir sure olan Maide Suresinin 3. ayetinde kulları için seçtiği dinin İslam olduğunu bildirirken dini kemale erdirmek ifadesini kullanmıştır Allahü Teala. Bu ifade dinde helal ve haram olanların bildirilip sınırların belirlendiğini, ahlaki, hukuki ve sosyal yasaların tamamlanarak son noktanın Allah tarafından konulduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'den en son indiği düşünülen bu bölüm, Hazreti Peygamber'in vefatından kısa süre önce veda hacı yapılırken Arafat'ta nazil olmuştur. Yüce Allah, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu

0: aleyhi ve selleme, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli ilkelerin en mükemmelini içeren Kur'an'ı, insanlığın hayat ve medeniyet alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir nitelikte kemale erdirmiş ve tamamlamıştır. Tamamlanmış din vurgusu, dinde yeni helaller ve haramlar icat edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde, "Benden sonra yaşayanlar nice ihtilaflar görecek. Öyleyse size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hulefai Raşidi'nin sünnetini hatırlatırım. Bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira sünnette bulunana zıt olarak her yeni çıkarılan şey bir bid'attir ve her bid'at de sapkınlıktır." buyurmuştur. Arapçada bid'at kelimesi bir şeyi ilk kez yapmak ya da daha önce örneği bulunmayan, sonradan ortaya çıkan şey manalarına gelmektedir. İslam dininde Hazreti Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargı ve ilkeler için kullanılan bu kelime, bu yargı ve ilkelerin dinin aslından olmayıp insanlar tarafından konulması yönünden olumsuzluk ifade etmektedir. Bid'at kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, dinde insanlar tarafından ihdas edilen yenilik anlamında bir defa yer almaktadır. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Buna uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Hadid Suresi 27. Ayet. Ayet, Hristiyan rahiplerin kadınlardan ve dünyevi isteklerden uzak durarak kiliselere kapanmaları şeklindeki ruhbanlık uygulamalarından söz etmekte, onu kendileri icat ettiler vurgusuyla Allah'ın emretmediği bir şeyi yaptıklarını göstermektedir. Aslında onlar iyi niyetle ve Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla bunu yapmışlar, ancak ortaya koydukları ruhbanlık bid'ati Allah'ın dininde onun emretmediği bir şey olduğu için kınanmalarına sebep olmuştur. Benzer durum sahabe arasında da görülmüş, "Ben geceleri namazla geçireceğim, ben her gün oruç tutacağım, ben eşime yaklaşmayacağım" diyerek aralarında söz veren üç sahabiyi uyaran sevgili Peygamberimiz, "Allah'a yemin ederim ki ben içinizde Allah'tan en çok sakınan kimseyim. Ancak oruç tutar, yemek de yerim, geceleri namaz kılar, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir" buyurmuştur. Dini gayretlerle ortaya çıkan bid'atlerle birlikte anılan hurafeler, bid'atlerden farklı olarak yanlış inançlar demektir. İkisi de insan kaynaklı olması yönünden ortaktır. Ancak her bid'at hurafe sayılmaz. Çünkü hurafede genel olarak akıl dışılık vardır. Kabirlerden medet ummak, taşları öpmek, Allah rızası için kesilen bir kurbanın kanını alnına sürmek, safer ayını uğursuz kabul etmek, yatır ya da ağaçlara bez bağlamak gibi davranışlar hurafedir. Bir kısım batıl dinlerde görülmekle birlikte İslam diniyle bağlantıları yoktur. Bid'at ise dini ritüel ve inanışlara benzer, dini kabul edilir ancak dinden değildir. Bid'atin çeldiriciliği akla yatkın olması noktasında ortaya çıkmaktadır. Hurafelerin reddedilmesi daha kolayken, bid'atlerden bu özelliği nedeniyle korunmak zordur. Ramazan ayında tutulan ilk orucu kendisine Oruç Baba adı verilen bir kabrin başında açmak, iftar etme yönüyle dini bir ritüel olarak görünse de, bu işten sevap ummak, bu harekete bir değer atfetmek, yapana sevap kazandıracağını düşünmek, dinde olmayan bir uygulamayı dine sokmaktır. Yine namaz gibi önemli bir ibadeti, Hazreti Peygamber veya ashabının uygulamadığı sayılar ve vakitlerle yeni formlara sokmak, Kur'an okumak başlı başına bir ibadet ve dua iken, farklı sayılarla arzu ve isteklerin gerçekleşeceğine dair söylemlerde bulunmak, bid'at ihdas etmektir. Ölü evinde helva kavurmayı, Muharrem'in 10. günü aşure kaynatmayı ibadet telakki etmek de bu yönden sakıncalıdır. Bunlar gelenek olarak toplumun benimsediği davranışlar olsa da dini bir değeri yoktur, dine ait gibi gösterilmemelidir. İnsanların bid'at ve hurafeleri benimsemeleri din anlayışının eksikliği ve dinin doğru kavranmamış olmasıyla yakından alakalıdır. Bununla birlikte maddi veya manevi menfaat duygularının ön plana çıkarılması, siyasi ya da manevi statü elde etmek gibi sebeplerle de dinin bir sömürü aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Adı ister bidat ister hurafe olsun, nasıl bir niyetle yapılırsa yapılsın, bu tür uygulamalarda en büyük hata insanların Allah'ın sözünün üstüne söz söyleme girişiminde bulunmasıdır. Ve Yüce Allah bunların tümünü yasaklamıştır. Şimdi zikredeceğimiz örnek, Hazreti Peygamber zamanında yaşanan benzer olaylarda Allah'ın kullarını doğrudan uyardığını göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı gün sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş. Onlar "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap verdiklerinde Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Bu gece kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir." Hazreti Peygamber'in dilinden yapılan bu uyarı, cahiliye Araplarında mevcut olan yıldızlara yaratılış maksadının üzerinde değer atfetme, onların yağmur yağdırma, insanları cezalandırma, insanların hayatına etki etme gibi özellikleri olduğu inancının bazı zihinlerde devam ettiğini göstermektedir. Kur'an'da, "Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisi en güzel örnektir" buyurulmuş ve peygamber söz, fiil ve davranışlarıyla dini açıklamışken, dinle ilgili yeni uygulamalar getirmekten sakınmak, Müslümanlar için bir yükümlülüktür. Ancak her konuda olduğu gibi, burada da ifrat tefrit dengesi korunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken, bidat konusunun din bağlamında ele alındığı, dünyevi işler için yapılan yeniliklerin bidat kapsamına girmediğidir. Örf ve adet, bir dini ahkamı değiştirmediği, bir ibadeti bozmadığı veya dinin yasak ettiği şeylerden olmadığı sürece bidat olarak görülemez. Buna göre ibadet ve sevap kastıyla yapılmayan işler dini değil, dünyevi uygulamalar olarak kabul edilmelidir. Uçağa ve otomobile binmek, masada yemek, çatal kaşık kullanmak, teknolojik aletlere sahip olmak, insanoğlunun yeryüzünü imar etme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan şeylerdir ve dünya hayatının süsleri arasındadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 84 ila 91. ayetlerin meali. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkârcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkârcılığa sapıp, sonra inkârlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar, sapkınların ta kendileridir. Evet, inkâr edip de kâfir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Ali İmran suresi 84. ayetin tefsiri. Bir taraftan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kendinden önceki peygamberlerin getirdiklerinin doğruluğunu beyan etmesi, bir taraftan da Müslümanlardan ona ve onun onayladıklarına iman etmeleri istenmektedir. Bunun yanı sıra 81. ayetle bu ayet arasında bağ kurularak geçmiş peygamberlere uyanların da Hazreti Muhammed'e ve onun getirdiklerine iman etmelerinin istendiği düşünülebilir. Şöyle ki 81. ayette nezdinizdekini tasdik eden bir elçi geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz alındığı belirtilmişti. Bu ayette de ki hitabıyla başlanarak önce Resulullah'tan geçmiş peygamberlerin getirdiklerini tasdik etmesi istenmekte, böylece alınan sözün kendisine bağlandığı şart gerçekleşmektedir. Bu durumda geçmiş peygamberlere uyanların da Hazreti Muhammed'e iman edip ona destek vermeleri gerekmektedir. Bu yorum, ayette Allah'a imandan hemen sonra bize indirilene buyrularak Hazreti Muhammed'e indirilen vahyin temel sayıldığı ve diğer ilahi kitaplar tahrife uğradığından ona öncelik verildiği yorumuyla çelişmez. Zira ona iman edip destek verenler de artık İslam dairesi içinde dolayısıyla anılan ifadenin kapsamına girmiş olacaklardır. Ali İmran Suresi 85. Ayet'in Tefsiri. İslam'dan başka din arama çabası içine girmenin hüsranla sonuçlanacak beyhude bir gayret olduğu belirtilmektedir. 83. ayette kullanılan bega fiili, normal sınırın üstüne çıkan bir isteği, bu ayette kullanılan iptega fiili ise arayış çabası içine girmeyi ifade ettiğinden, burada ayetin baş kısmına kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse şeklinde mana verilmiştir. Razi, iman ve İslam'ın kapsamı konusunda bu ayetten çıkan anlamla Hucurat suresinin 14. ayette anlaşılan mana arasındaki farklılığa işaret eder ve bunların uzlaştırılması için birini dini terim, diğerini sözlük anlamına göre yorumlamayı önerir. Meyreşit Rıza bu yaklaşımı eleştirir ve onun bu konudaki açıklamalarını kapalı ve birbiriyle uyumsuz bulur. Ali İmran suresi 86. ayetin tefsiri. Bu ayette Allah'ın hidayetine layık olma vasfını bütünüyle yitiren inkârcılar hakkında şu üç özellik bir arada zikredilmiştir. A. İman ettikten sonra, B.
bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan sonra, C. kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkar yolunu seçme. Bu tür inkarcılık tam anlamıyla bir inatlaşma ve hakikatlere karşı bile bile direnme demek olduğundan, mütakip ayetlerde bu davranışın karşılığının da pek ağır olacağı bildirilmiştir. Nitekim bu tür inkarcılardan ayetin sonunda zalimler diye söz edilmiştir ki, bu bilerek kendilerine yazık ettiklerine ve göz göre göre kendilerini uçurumdan aşağı attıklarına işarettir. Bu ayete şu şekilde de mana verilmiştir. Bu Resulün hak olduğunu bizzat görerek iman ettikten ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Öte yandan ayetin başı sonu dikkate alınarak ve marife yani belirli olmasına binaen, mealinde Er-Rasul kelimesine bu Rasul şeklinde mana verilmiş olmakla beraber, bunu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sınırlandırmaksızın,

0: genel olarak rasul, elçi şeklinde anlamak da mümkündür. Ayetin bu rasulün hak olduğunu gördükten sonra mealindeki kısmında geçen şehidü fiilinden hareketle bazı müfessirler burada şehadetin imana atfedildiğini, dolayısıyla bunların farklı şeyler olduğunu belirtip imanın kalple tasdik, şehadetin ise dille ikrar olduğu anlayışına destek sağlamaya çalışırlar. Tefsirlerde ayetin nüzul sebebiyle ilgili olaylar da zikredilir. Bunları rivayet edenlerin olayla ayetin ana fikri arasında uygun bir bağ bulunduğu kanaatinden hareketle ayetin iniş sebebi olarak aktarmış olmaları da muhtemeldir. Ayetten tereddüte yer bırakmayacak ve bütün zamanları kapsayacak şekilde anlaşılan mana ise şudur. İman etme şerefine eriştikten sonra kendi incelemeleriyle Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini kavradığı ve elçilerinin bildirdiklerinin gerçek olduğunu ayan beyan gördüğü halde inkar yolunu tercih eden kişi, hidayet yolunu kendi eliyle kendisine kapatmış demektir. Fakat bu bilinçli tercihi yapanlar, bunun acı akıbetini de iyi bilmelidirler. İşte 87. ve 88. ayetlerde bunun iyice bilinmesini sağlayan bir tasvir yapılmakta, 89. ayette de bu konudaki muhasebesini sağlıklı biçimde yapabilenler için bu kapıyı tekrar aralamanın yine kendi ellerinde olduğu gösterilmekte, 90 ve 91. ayetlerde ise bu tür bir muhasebeye yanaşmayıp inkârı kendileri için bir amaç, bir ideoloji haline getirenler ve bu hal üzere dünya hayatını tamamlayanlar için kurtuluş çarelerinin tükenmiş olacağı haber verilmektedir. Âl-i İmrân Suresi 87. Ayet'in Tefsiri. Bütün, hepsi anlamına gelen ecmain kelimesi mealinde olduğu şekilde insanlara bağlanabileceği gibi Allah, melekler ve insanlara da bağlanabilir. Bu takdirde mana şöyle olur. İşte onların cezası hem Allah'ın hem meleklerin hem de insanların lanetine uğramalarıdır. Bütün insanların laneti şeklindeki manaya, lanetlenenlerle aynı yolda bulunanları lanetleyenler arasına kattığı gerekçesiyle itiraz edilmiş ve buna karşılık değişik açıklamalar yapılmıştır. Kanaatimizce burada tasvir edilen inkarcılığın insan olma sıfatıyla ve insanlığın maşeri vicdanıyla bağdaşmayacağı vurgulanmaktadır. Allah'ın laneti onları rızasından ve ahiret nimetlerinden yoksun bırakıp ağır cezalara çarptırması, meleklerin ve insanların laneti ise onları kötülükle anmaları şeklinde açıklanmıştır. Bu ve benzeri ayetlerden bazı Zeydiye müfessirleri belirli olsun olmasın kâfirlere lanet okunmasının caiz olduğu sonucunu çıkarmış ve Nevevi hadislerin zahirinden bunun haram olmadığı anlamının çıktığını söylemişse de Gazali, Allah'ın küfür üzere öldüklerini bildirdikleri dışındaki insanlara kâfir de olsalar insanlara lanet okumanın haram olduğunu belirtir. Bazı hadislerde müminin kimliğini belirleyen özellikler sayılırken lanetkar olmanın mümine yaraşmayacağının ifade edilmesi de bu anlayışı destekler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Âl-i İmrân Suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Salih Akyüz. Fetih Suresi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur.

0: yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Allah, elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir.

لقيتت. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل.

Fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kainatın bir ölçü ve dengede yaratılışı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Kamer Suresi 49. Ayet. Yüce Allah, kainattaki her şeyi bir ölçü ve bir denge esasına göre yaratmıştır. Kainatta ölçüsüz,

0: dengesiz, hesapsız, plansız hiçbir şey yoktur. Ekoloji bilimine göre de kainatın çok hassas ekosistemlere ve dengelere sahip olduğu, bu nedenle de insanın bu ekolojik sistemleri dikkate alması gerekmektedir. Bu ölçünün hafif bir bozulmasıyla da dünyanın dengesi bozulacaktır. Bunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bilakis bizler, dünyamızın bu yaratılış dengesine bugün her zamankinden daha çok dikkat etmeliyiz. Dünya nüfusunun hızla artması, hızlı şehirleşme, endüstriyel atıklar, sanayileşme için doğanın katledilmesi, insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Zehirli gazlar, fabrikalarda mal ve hizmet üretimi, gittikçe artan ulaşım araçları ve ısıtma tesisatlarının çalışması sonucunda meydana gelerek havaya karışmaktadır. Miktarı gittikçe artan tonlarca ağırlıktaki bu zararlı gazları yok etmeye, doğal dengenin gücü yetmemektedir. Ormanların tahribi ve erozyon sorunu, hızlı nüfus artışı, düzensiz şehirleşme ve yeşil alanların eksikliği, kıyıların bozulması, sanayide kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığına etkisi hep bu dengeyi bozmaktadır. Tüm canlılar arasında bulunduğu ortamı en çok etkileyen insandır. Kainatta her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine verilmiştir. İnsan kadar çevresini etkileyen başka hiçbir canlı yoktur. İnsan, canlı cansız çevrenin çok hızlı ve düzensiz biçimde değişmesinin sorumluluğunu yüklenmiş durumdadır. Bu durumu Yüce Allah, Kur'an'da şöyle açıklamaktadır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de, onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim ve çok cahildir. Ahzab Suresi 72. Ayet. İnsanın yüklendiği emanet, başta akıl, irade ve iradeyi serbestçe kullanmanın gerektirdiği sorumluluklardır. İnsan, iyi ve kötü arasında seçim yapabilme yeteneğini olumlu yönde kullandığı zaman, hem kendine hem de çevresine zulmetmiş olur. İnsan, iyi ve kötü arasında seçim yapabilme yeteneğini olumlu yönde kullanmadığı zaman, hem kendine hem de çevresine zulmetmiş olur. Şimdilerde hepimizin korumaya çalıştığı bu dengeye, Kur'an şöyle dikkatlerimizi çekmektedir. Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Kur'an'ın dikkat çektiği bu durum göz önüne alınırsa, bu ölçüye bütün insanların alabildiğine dikkat edip ona sahip çıkması, onu tahrip etmemesi ve o dengeyi bozmamaya azami dikkat göstermesi gerekmektedir. İslam, insanın tabii çevreden faydalanmasına izin verir. Ama bu faydalanma, gereksiz ve keyfi kullanımı icap ettirmez. Bu dengesiz kullanım, toprakta verimi azaltmakta ve doğal dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bugün dünyamızda yaklaşık olarak 5-6 milyar kadar insan yaşamaktadır. Her bir insanın bir kere canı istediğinde veya eğlence için bir ağaç kestiğini veya bir hayvanı öldürdüğünü düşünün. 6 milyar ağaç veya 6 milyar hayvan. İsraf ettiği suları, çöpe döktüğü ekmekleri ve diğer gıda maddelerini bir düşünün. Ufak bir hareketin ne kadar büyük sonuçlar getirdiği açıktır. Yüce Allah, insanların ellerinin işledikleri günahlar sebebiyle karada ve denizde fesat çıktığını belirtmektedir. Allah'ın eseri olan kainattaki bu hassas dengenin korunmasında görev ve sorumluluk en güzel şekilde yarattığı ve kendisine halife kıldığı insana verilmiştir. Buna göre hiçbir insan kainatın dengesini bozmamalı ve bozulmasına seyirci de kalmamalıdır. Sonuç olarak dünyamızın sahip olduğu kaynakların sınırlı olduğunu bugün her zamankinden daha iyi biliyoruz. Savurganlık ve aşırı tüketim sadece bizleri değil, dünyayı kendilerine emanet edeceğimiz gelecek nesilleri de etkileyecektir. Bu nedenle tüketim konusunda bilinçli ve duyarlı olmalıyız. ekolojik sistemin ve doğal dengenin bozulmamasına çok dikkat etmeliyiz. Çevrenin tahrip edilip ekolojik dengenin bozulmasıyla çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip şimdiden insanlığın yok oluşuna neden olabilecek girişimlerden alabildiğine kaçınmalıyız. Bu hususta hepimiz el ele verelim. Yüce Allah'ın yarattığı bu dengeyi, çevremizi ve içindeki tüm canlıları Allah'ın bir emaneti görerek ölçülü kullanalım ve bir ibadet anlayışı içerisinde koruyalım.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Yirmi birinci cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala, Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan, o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah'ın